0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo, şu saat itibariyle Din ve Hayat programındasınız. Ben Uğur Subaşı'ya kulak veriyorsunuz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. En son programımızda bahsetmiştik sevgili dostlar, kabir ahvalinden bahsediyoruz. Bugün kabir ahvalinin üç halinden biri olan kabir azabından bahsedeceğiz. Radyo dostları, Allah Teala müminleri günahlarından arındırmak için bazı sebepler yaratmıştır. Dünyadayken tövbe etmemiş veya iradeleri dışında Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği bela ve musibetler yoluyla günahlarından temizlenmemiş olanlar berzah aleminde, orada da temizlenemeyenler mahşerde ve nihayet cehennemde günah kirlerinden arınıp cennete giderler. Çünkü cennet temizlerin yeridir. Dünyadayken samimi olarak iman edip bu vasıfla ahirete intikal etmeyenlerse kabir hayatından itibaren ebediyen azap içinde kalırlar. Buna göre kabirdeki azap veya nimet kişinin dünyadaki durumuna göre olacaktır. Başka bir deyişle herkes berzah aleminde ve ötesinde karşılaşacağı durumu dünya hayatında kendisi hazırlamaktadır. Ehli sünnet alimleri kafirlere ve bir kısım asi müminlere kabirde azap uygulandığını, itaatkar müminlere ise nimetler verildiğini ilgili ayetlerin işaretlerine dayanarak ittifakla kabul etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa dönemindeki Firavun taraftarlarının ölümden sonraki hayatları anlatılırken şöyle buyurulmakta. Nihayet Allah, Firavun taraftarlarının kurdukları tuzakların kötülüklerinden Musa'ya iman eden kişiyi korudu. Firavun kavmini ise çetin bir azap kuşatıverdi. Sabah ve akşam sokuldukları ateş azabı. Kıyametin kopacağı günde ise Firavun taraftarlarını azabın en şiddetli olanına atın diye emir verilecektir buyurulmaktadır. Müfessirler bu ilahi beyanda zikredilen sabah ve akşam ateşe arz edilişin kabir aleminde olacağını kabul etmişlerdir. Ayrıca İmam Buhari ve Ebul Hasan el-Eş'ari gibi alimler bu iki ayetin açıkça kabir azabına delalet ettiğini söylemişlerdir. Söz konusu ayetlerin sonunda onların kıyamet günü daha şiddetli bir azaba atılmasının emredileceği hususu, daha önce sabah akşam çektikleri azabın kabir azabı olduğunu göstermektedir. Kur'an-ı Kerim'de Nuh kavminin akıbetinden bahsedilirken yer alan, "Onlar suda boğuldular ve ateşe atıldılar" mealindeki ilahi beyanda kabir azabının varlığını kanıtlamaktadır. Çünkü ayette ateşe girişin boğulmanın hemen ardından vuku bulduğu ifade edilmektedir. Yine Kur'an'da Bedevi Araplardan ve Medine halkından bazılarının münafık olduğu beyan edildikten sonra onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba atılacaklardır denilmektedir. İslam alimleri sonra da büyük bir azaba atılacaklardır ifadesine dayanarak önce geçen iki azabın cehennem azabının dışında kalan azaplar olduğu ve birinin kabir hayatına işaret ettiği kanaatini belirtmişler. Bunlardan birinin dünyada, diğerinin de kabirde gerçekleşeceği hususunda ittifak etmişlerdir. Tefsir ve akaid alimleri kabir azabının varlığına işaret eden başka ayetler de zikrederler. Sevgili dostlar, konuyla ilgili hadis rivayetlerine gelince, bu hususta lafız ve metin bakımından ahad derecesinde olsa da manevi tevatür konumunda bulunan çeşitli hadis rivayetleri vardır. Bu sebeple ehli sünnet alimleri kabir azabının varlığını ittifakla kabul etmişlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıldırdığı bir cenaze namazında "Allah'ım onu kabir azabından koru" diye dua etmiş ve ümmetine şöyle emretmiştir. Sizden biriniz namazı bitirdiğinde şu dört şeyden Allah'a sığınsın. Cehennem azabından, kabir azabından, ölü ve dirilerin şerrinden ve Mesih Deccal'in şerrinden. Sevgili dostlar, İslam alimleri kabir azabına sebep olan davranışlar hakkında da ilgili hadislere dayanarak bilgi vermişlerdir. Mesela idrardan sakınmamak, borç sahibi olarak ölmek, ölüye ağıt yakmak, yalan söylemek, Kur'an'ı okuyup içeriğiyle amel etmemek, zina etmek ve faiz yemek. Evet sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün Ahirete İman adlı eserimizin içerisinde kabir azabıyla sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki programımızda kabir ahvalinin üçüncü haliyle, kabir nimetiyle sizlerle birlikte olacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirler

Camları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

0: Günün duası.
1: Zekeriya aleyhisselamın çocuğu olmayınca Allah'a şöyle niyaz etti. Ey Rabbim, bana katından temiz bir soy ihsan eyle. Şüphesiz sen duayı işitensin. Rabbim, beni yalnız başıma bırakma. Bana bir çocuk ver. Sen varislerin en hayırlısısın. Yüce Allah, Zekeriya aleyhisselamın duasını kabul eder ve kendisine ilerleyen yaşına rağmen Hazreti Yahya'yı ihsan eder.

Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Giderseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi. Konuşma başladı. Ey Ensar topluluğu, bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar, Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı Ensar'dan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiyiz. O an Ensar'ın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi.
ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensar'ın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo severken.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Karışık madde kullanımından birkaç programdır bahsediyorum size ve bu madde

0: kullanımının sebeplerinden, belirtilerinden söz ettim. Bugün de daha çok zararları üzerinde duralım istiyorum. Tabii madde bağımlılığı kişinin iradesini ipoteğe alan, onu hayattan koparan, gittikçe yalnızlaştıran, yaşadığı hayatın anlam ve amacından uzaklaştıran, kişiyi ben olmaktan gittikçe yalnızlığa sevk eden ve bencilleştiren, hayata tutunma konusunda iradesini zayıflatan, bir süre sonra bu tutunma eyleminden vazgeçmesine yol açan ve maalesef çok olumlu neticeler değil, aksine olumsuz neticeleri bir zincir gibi bir döngüye dönüştürüp kişiyi hapseden bir bağımlılık türünden söz ediyoruz. Tabii madde bağımlılığının her türü çok kötü ama karışık madde bağımlılığı, yani aynı anda hem sigaraya, hem alkole, hem uyuşturucuya, diğer bağımlılık yapıcı faktörlere, nesnelere bağımlı kılması kişiyi, İrade dışı, iradeyi ipotekleyen bir gelecek, hatta geleceksizlik, hayal kuramamayı beraberinde getiriyor. Kişinin anlamı, hayata dair beklentileri azalıyor. Hem fiziksel, hem psikolojik, hem sosyal mobilitesi, hareketliliği gittikçe geriliyor ve yaşama dair umutları maalesef tükenmeye başlıyor. Tabii beklenti insanı ayakta tutuyor, umut insanı hayata bağlıyor. Ancak bunlar olmadığında, umutsuz, beklentisiz, gelecekle ilgili hayal kuramayan bir insana dönüştüğünde, çoğu zaman birey yalnız ve yabancılaşmış bir hayata adım attığının farkına bile varamıyor. Karışık madde bağımlılığının pek çok zararı var. Yine bunları kendi içerisinde gruplamak gerekirse, öncelikle fiziksel sağlık sorunlarından söz edebiliriz. Her tür fiziksel sağlık sorununa zemin oluşturuyor madde kullanımı. Ve karışık madde kullanımında da çoklu sorun alanları ortaya çıkıyor. Örneğin karaciğer gibi, böbrek gibi, kalp gibi organlar bundan çok ciddi zarar görebiliyor. Yani enzimleri bozuluyor, fiziksel işleyişleri ciddi zarar, hasar görüyor ve bir takım yetmezlik sorunları bizi, bağımlı kişiyi kıskacına alıyor. Aynı şekilde solunum sistemi rahatsızlıkları, özellikle sigara içen hastalarda hepimizin bildiği gibi ilerleyen zamanda bir takım semptomlar, bu basit rahatsızlıklardan gittikçe kullanım sıklığı arttıkça, kullanıma devam ettikçe kişinin ciddi rahatsızlıklara doğru sağlığını etkiliyor. Ve özellikle gırtlak yolları ile ilgili rahatsızlıklar artık büyük kronik rahatsızlıklara bugün yol açabiliyor ve hayatı tehdit eden riskleri beraberinde getirebiliyor. Aşırı doz ve ölüm riski bu tür kullanımlarda en çok karşımıza çıkan ve maalesef bizi en çok yaralayan fiziksel sorunlardan bir tanesi. Aziz dinleyen, hiçbir şey hayattan daha değerli değil. Hayatınızı riske atacak, onu bir şekilde sizin kontrolünüzden çıkaracak, size bir süreliğine belki keyif veren, size kendinizi iyi hissettiren, ancak size uzun vadede, hatta orta vadede, kısa vadede bazen çok ciddi riskler üreten bağımlılıklardan uzak kalmamız gerekiyor. Bir şekilde bu bağımlılık döngüsüne kapılmışsak eğer, ondan kurtulmak için her tür desteği, her tür yardımı alma konusunda da istekli olmak durumundayız. Çünkü hayata bir kere geliyoruz, yaşadığımız hayatın kontrolünün bizde olmasını Cenab-ı Hak bizden istiyor. Hayat insana verilmiş en güzel armağan, en büyük ödül. Bunun dışında, bu ödülün dışında insana verilebilecek daha büyük bir ödül yok. Düşünün, pandemi döneminde bir nefesi ne kadar önemsedik. Entübe olan hastaları düşünün. Ya da nefes almakta, sağlık nefes almakta zorlanan insanları düşünün. Yani o dönemde o kadar zorlandık, o kadar çok ihtiyaç hissettik ki sağlıklı zamanlarımıza özlem duyduk, hasret çektik. Ama bugün kendi elimizle böyle küresel bir salgın, küresel bir sorun olmadığı halde kendi elimizle, kendi irademizle kendi kendimizi bağımlı kılabiliyoruz. İşte karışık madde kullanımının böyle fiziksel ciddi sağlık sorunları var. Peki bu kadar mı? Elbette psikolojik sağlık sorunları da bunların beraberinde getirdiği sorunlar yumağı içerisinde yer alıyor. Hafıza kaybı, düşünce bozuklukları, duygusal dengesizlik ve yetersizlik hissi, şizofreni benzeri belirtiler veya diğer psikotik sorunlarda bu bileşenler içerisinde yer alıyor. Bütün bu sorun alanları kişiyi karışık madde bağımlılığının zararlı etki alanına çekiyor. Karışık madde kullanımının elbette pek çok zararından söz ediyoruz. Ancak sosyal ve hukuki sorun alanı da bunlardan bir tanesi. Özellikle kişi maddeye bağımlı hale geldiğinde, tabii ki bu madde karışık madde, yani bir taraftan sigara, bir taraftan alkol, bir taraftan uyuşturucu gibi çeşitli maddelerin belli bir zamanda ve bir süreliğine kişiyi kendi kıskacında tuttuğu durumlarda bağımlılık yapıcı etkenlerden uzaklaşmak için kendi hayatının kontrolünü yeniden ele almayı başaramadığında çoğu zaman farklı telafi mekanizmalarını harekete geçirmeye başlıyor. Aile ilişkileri bozuluyor, arkadaşlık ilişkileri, meslektaşlık ilişkileri, sosyal ve yakın çevre özellikle ilişkileri bozulduğunda ilişki kurmakta, sağlıklı ilişki kurmakta ve bunu yönetmekte zorlanıyor. Maddeye ulaşmak için her yolu mübah görmeye başlıyor. Yasal ya da yasa dışı yollara bir şekilde müracaat ederek maddeyi elde etme imkanlarını zorluyor. Ve bağımlılık bir döngü oluşturduğu için kullanılan maddelerin birbiriyle etkileşime girmesi bağımlılığı ve zararını gittikçe artırmaya başlıyor. Tabii unutulmamalı ki aziz dinleyenlerim, karışık madde bağımlılığı bireyin hem fiziksel hem psikolojik sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor ve karmaşık bir tablo ortaya çıkartıyor. Profesyonel yardım almak ve bu yardımı sürece yaymak, kararlılıkla yardım almaya devam etmek ve bu mücadelede önemli adımlar atma konusunda kararlı olmak, kişide oluşturmamız gereken en önemli sosyal eylemi ve beceriyi oluşturuyor. Tabii burada kişinin kendi kontrolünü, kendi hayatının kontrolünü, yönetimini kendi eline alması her zaman mümkün olamayabiliyor. Sosyal çevrenin, özellikle aile ve yakınların burada desteği son derece önemli. Ancak bu mümkün olmadığında, sorun daha da büyüdüğünde bir uzman desteğine ihtiyacımız var. Aziz dinleyenlerim, karmaşık madde kullanımının özellikle gittikçe sorun oluşturan bileşenlerini bugün birlikte değerlendirmeye çalıştık. Zararlı etkilerinden bahsettik, bunlardan nasıl kaçınmamız gerektiği üzerinde durduk. Hepinize bağımlılıklardan uzak, bağlılıklarımıza tutunduğumuz, onlardan güç ve destek aldığımız, hayata ilişkin eylemlerimizi, amacımızı, geleceğimizi kendimizin kontrol ettiği bir gelecek diliyorum. Bu gelecekte hepimizi daha başarılı, daha hayata yüklediği anlam ve amacın peşinde giden bireylere dönüştürecek olan imkanları kullanmalıyız diyorum. Bağımlılıktan uzak, bağlılığa tutunduğumuz, hayata güçlü bir şekilde bağlandığımız bir gelecek hayal edelim ve bu konuda birbirimizi destekleyelim diyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, bizimle kalın, bu programı takip edin ama lütfen bağımlılıklardan uzak kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Gül olmayan yerde gül kokusu duydun mu? Şarap olmayan yerde şarabın köpürüp coştuğunu gördün mü? Koku gül bahçesine kılavuzdur, yol göstericidir. Seni sonsuzluk cennetine ve Kevser ırmağına kadar götürür. Koku göze nur veren bir devadır. Hazreti Yakup'un gözü bir koku yüzünden açıldı. Kötü koku gözü karartır. Yusuf'un kokusuysa göze şifadır. Madem ki Yusuf değilsin, hiç olmasa Yakup ol. Onun gibi gözyaşı dök, coş. Baharlarda hiç taş yeşerir mi? Toprak ol da senden renk renk güller yetişsin. Yıllardır gönüller inciten, kalpler kıran taş oldun. Bir kez de toprak ol.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Nehirler çağlar yüreğimizde. Nehirler ki hiç durmaz, akar gider ummana doğru. Ve kanım yerde kalmaz, toprağımdan filiz verir Gazze. Nehirden denize kadar özgür kalır Filistin.

Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süz. Ya hayır de ya da sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek, yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme gönül.

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbn Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yolunda cihat etmek diye buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 20. cüzdeyiz. 20. cüzde Nem suresinin son tarafı, Kasas suresinin tamamı ve Ankebut suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan bir tanesi, Hazreti Peygamber'in rehberliğidir. Nem suresinin son tarafında Peygamberimizin rehberliğinden bahsedilmektedir. Bunlar kısaca tevhid inancı, yaratılış gerçeği, ilmin önemi, kulluk bilinci, her an hamd etme düşüncesidir. Evet, 20. cüzün 2. mesajına baktığımızda Hazreti Musa'nın rehberliğini görüyoruz. Orta kısmında Kasas suresi bulunuyor. Bu sure önceki Nem suresinin devamı niteliğindedir. Hazreti Musa'nın hayatıyla ilgili önemli anlatım burada da devam etmektedir. Hazreti Musa'nın Medyen'e hicret edip orada 10 yıl kaldığında yaşadıkları anlatılmaktadır. Sonra Mekkeli müşriklerin Tevrat ve Kur'an için birbirini destekleyen iki sihir sözleri aktarılıp onlara adeta meydan okunmaktadır. De ki, Allah katından gelen bu iki kitaptan daha faydalı, daha güzel rehberlik edici başka bir kitap varsa, haydi getirin de ben de ona uyayım. Eğer sözünüzde sadıksanız, haydi getirin. Bu cüzün son bölümünde ise Hazreti Musa döneminde Hak nasıl galip geldiyse Hazreti Muhammed döneminde de galip gelecektir mesajı verilmekte. Bunun için Müslümanların tevhid inancına sarılmaları ve ayrılmamaları gerektiği hatırlatılmaktadır. 20. cüzün 3. konusu iman ve fedakarlık. Bu cüzün son kısmında Ankebut suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu surenin daha ilk ayetlerinde imanın fedakarlık olduğu açıklanmakta, iman ettik demekle işin bitmeyeceği, bunun mücadele ve amel-i salihle ispat edilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Münafıklarınsa bu fedakarlıktan kaçtıkları, kaçacakları açıklanmaktadır. Daha sonra da peygamberlerin hayatlarından fedakarlık örnekleri verilmektedir. O fedakar insanların başında Hazreti Nuh, İbrahim, Lut, Şuayb, Musa ve Muhammed aleyhissalatu vesselam gelmektedir. Onlarla mücadele eden Ad ve Semud kavimleri, Firavun hanedanı, Karun ve Haman gibi güçlerin de nasıl helak oldukları anlatılmakta ve şöyle denilmektedir. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, ağ örerek ev yapan örümceğin haline benzer. Evlerin en zayıfı ankebut ağıdır. Keşke bu bilince o müşrikler bir ulaşsalar. Evet, 20. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 21. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirminci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat kavminin cevabı, Lut ailesini ülkenizden çıkarın. Kuşkusuz onlar ahlakça temizlik taslayan kimselermiş demekten ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve karısı dışında kalan ailesini kurtardık. Karısının geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine müthiş bir yağmur indirdik. Önceden uyarılmış olanların yağmuru ne korkunç oldu. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Peki karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası, bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonu nice oldu görün. Sen de onların yüzünden üzülme, tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamaktadır. Şüphesiz o, müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Gerçek şu ki, Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür, her şeyi bilmektedir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman Allah buyurur, "Siz benim ayetlerimi
ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Zulme saptıkları için kendileri hakkındaki söz gerçekleşmiştir. Artık konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Sur'un üflendiği gün, Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Dağları görür, onların durduğunu sanırsın. Oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse, işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle. Hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Sin Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma, biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Nitekim Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, o senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa'nın ablasına onu izle dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Musa yetişip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz. Musa ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada biri kendi halkından, diğeri düşmanı olan taraftan iki adamın birbirleriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa
ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Sonra şöyle dedi: "Bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman. Rabbim, doğrusu kendime zulmettim, beni bağışla." Allah da onu bağışladı. Çünkü o gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgiyicidir. Musa, "Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için suçlulara asla arka çıkmayacağım," dedi. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen adam bağırarak ondan yine yardım istiyor. Musa ona, "Açıkçası sen düpedüz serserinin birisin," dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam şöyle dedi: "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen insanların arasını düzelten değil de bu ülkede zorba biri olmak istiyorsun," dedi. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki: "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar. Derhal çıkıp git. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim." Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı. "Rabbim, beni zalimler topluluğundan kurtar," dedi. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur," dedi. Medyen suyuna vardığında, orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı," dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım," diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca, "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun," dedi. O iki kızdan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır," dedi. "Baba, bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey. Seni zorlamak istemem. İnşallah benim iyi kimselerden olduğumu göreceksin," dedi. Musa, "Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım bana haksızlık yok. Söylediklerimize Allah şahittir," diye cevap verdi. Musa bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda giderken Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, "Siz bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm," dedi. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından, oradaki ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi: "Ey Musa, muhakkak ki ben, yalnızca ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı yere bırak." Musa asayı yılan gibi kıvrılır görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvendesin. Şimdi elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılıp savrulan kollarını normal konuma getir, sakin ol. İşte bu ikisi Firavun ve adamlarına karşı göstereceğin Rabbin tarafından iki kesin delildir. Onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır." Musa dedi ki, "Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun benden daha açık ve düzgün konuşur. Onu da beni onaylayan bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira beni yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyorum. Allah buyurdu, seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz." Musa onlara apaçık mucizelerimizle gelince, "Bu olsa olsa düzmece bir sihirdir.
geçmişte atalarımız zamanında böyle bir şeyin olduğunu da duymadık dediler. Musa dedi ki, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve bu ülkede sonunda kimin kalacağını en iyi bilen Rabbimdir. Muhakkak ki zalimler kurtulamaz. Firavun, ey seçkinler, sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Haman, hadi benim için tuğla fırınını yak, bana bir kule yap. Belki oradan Musa'nın ilahını görürüm. Ama kesinlikle onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum dedi. Firavun ve askerleri bize döndürülmeyeceklerini sanarak yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Biz de onu ve askerlerini alıp denizin içinde bıraktık. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu. Böylece onları halkı ateşe çağıran öncüler yapmış olduk. Kıyamet gününde onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada onların peşine laneti taktık. Kıyamet gününde de bunlar kınanmış kimselerden olacaklar. Muhakkak ki biz önceki birçok nesilleri yok ettikten sonra düşünüp ders çıkarsınlar diye Musa'ya insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı verdik. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen ey Muhammed vadinin batı tarafında bulunmuyordun ve olayın tanıklarından da değildin. Bilakis aranızda biz nice nesiller meydana getirdik ve onların ömrü nice yıllar sürdü. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine bu bilgileri sana gönderen biziz. Evet, Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur'un yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak sana da vahiy gönderdik. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Önceden yaptıkları yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz keşke bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uyup da müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı peygamber göndermezdik. Fakat onlara tarafımızdan o gerçek Kur'an gelince ona da Musa'ya verilenin benzeri verilmeli değil miydi dediler. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve eklemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah katından bu ikisinden daha doğru yol gösteren bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki, onlar sırf kendi bencil arzularına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın, sırf kendi bencil arzularına uyandan daha sapkını kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Gerçek şu ki, düşünüp öğüt alsınlar diye, biz sözü, vahyi onlara birbiri ardınca ulaştırmışızdır. Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler içinde öyleleri vardır ki, buna da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Şüphesiz o Rabbimizden gelmiş gerçeğin kendisidir. Esasen biz bundan önce de Rabbimize boyun eğmiştik derler. İşte baskılara karşı sabretmelerinden ötürü onlara mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size, esen kalın. Bizim cahillerle işimiz yok derler. Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir. Seninle beraber doğru yolu izlersek, yurdumuzdan sökülüp atılırız diyorlar. Peki biz onları dokunulmaz, güvenli, katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin içinde toplandığı bir yere yerleştirmedik mi? Fakat çoğu bunun şuurunda değildir. Oysa biz bolluk içinde azmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri, kendilerinden sonra oraların pek azında oturulabildi. Hepsi bize kalmıştır.
merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Size verilen şeyler dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Buna göre kendisine güzel bir şey vaat ettiğimiz ve vaat edildiği şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde yargılanmak üzere huzura çıkarılanlardan biri gibi olur mu? O gün Allah onları huzuruna çağırarak, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz ilahlar şimdi nerede?" diye sorar. Kendileriyle ilgili azap hükmü kesinleşmiş olanlar, "Rabbimiz, şunlar azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Sorumluluklarını yüklenmiyor, onları senin hükmüne bırakıyoruz. Onlar zaten bize tapmıyorlardı," derler. "Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın," denir. Çağırırlar ama o sahte ilahlar onlara cevap vermezler ve azabı görürler. Keşke vaktiyle doğru yola girmiş olsalardı. O gün Allah onlara hitap ederek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diye sorar. İşte o gün kurtarıcı cevapların bütün kapıları yüzlerine kapanmıştır. Birbirlerine de soramazlar. Tevbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince, işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve tercih eder. Onun seçme ve yaratmasında onların tercih hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd ona mahsustur. Hüküm de onundur. Sadece ona döndürüleceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü? Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Hala söze kulak vermeyecek misiniz? De ki, ne dersiniz? Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsa, Allah'tan başka size istirahat edeceğiniz geceyi getirebilecek bir ilah var mı? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz. Lütfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenerek, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler hani nerede?" diye soracaktır. Her ümmetten bir şahit çıkarıp, "Kesin delilinizi getirin," diyeceğiz. O zaman anlarlar ki, hakikat Allah'a mahsustur ve uydura geldikleri şeyler, putlar kendilerini bırakıp gitmişlerdir. Karun, Musa'nın kavmindendi. O, gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti, "Sakın şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez." Karun,

bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz. Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı derlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle derlerdi. Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Sonunda biz onu ve evini barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Daha dün Karun'un yerinde olmayı isteyenler bu defa yazıklar olsun bize. Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah! Demek inkârcılar iflah olmazmış der oldular. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah elbette seni dönülecek yere tekrar gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi Rabbim bilir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın ama o Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse bilsin ki Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince, onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a inanıyoruz derler. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıyla karşılaşınca, insanlardan gördükleri eziyeti, Allah'tan gelen bir ceza gibi düşünürler. Ama Rabbinden bir yardım gelecek olsa, o zaman da mutlaka gerçek müminlere aslında biz hep sizinle olduk derler. Peki ama herkesin kalbindekileri en iyi bilen Allah değil midir? Muhakkak ki Allah gerçekten iyi.

İman edenleri de bilir, inanmış gibi görünenleri de bilir. İnkarcılar müminlere, gelin bizim yolumuza uyun, günahınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların hiçbir günahını gerçekten yüklenecek değillerdir. Hakikatte onlar katıksız yalancılardır. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte başka yükler de yüklenecekler. Düzüp koştukları iddialardan dolayı kıyamet gününde kaçınılmaz olarak sorguya çekileceklerdir. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Rasul olarak göndermiştik. Nuh 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Rasul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döndürüleceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O dilediğini azap eder, dilediğini esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti: Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim, şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir, dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince o, kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu: Hadi doğru söyleyenlerdensen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz şu memleketin halkını yok edeceğiz. Çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır, dediler. İbrahim, ama orada Lut da yaşıyor, dedi. Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve karısı dışındaki bütün ailesini elbette kurtaracağız. Karısı geride kalanlar arasında yer alacak, dediler. Elçilerimiz kendisine geldiğinde Lut, onlardan dolayı huzursuz oldu ve ne yapacağını şaşırdı. Ama onlar, korkma, tasalanma, dediler. Biz seni ve karın dışındaki bütün aileni kurtaracağız. Karınsa geride kalanlar arasında yer alacak. Biz yoldan çıkmanın cezası

gösteriyor. Şeytan onlara kötü işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı. Oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi. Karun, Firavun ve Haman'ın akıbeti de aynı oldu. Gerçekte Musa onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik, kimini o korkunç ses yakaladı. Kimini yerin dibine gömdük, kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek ağını kendine bir yuva edinir. Ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da ne türlü şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O azizdir, hakimdir. İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz inananlar için bunda ibret vardır. Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Günün Duası.
1: Hayvanların dilinden anlayan Süleyman Peygamber, ordusu ile yol almaktayken bir karıncanın, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmadan sizi ezmesin," dediğini duydu. Süleyman Peygamber, karıncanın bu sözünü duyunca tebessüm ederek şöyle dua etti: "Ey Rabbim, bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle beni iyi kulların arasına dahil et."

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 6 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 23 Safer 1448. Rumi takvime göre 24 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Çanakkale Savaşı, Jonkbayırı Muharebeleri başladı. 1915. Amerika Birleşik Devletleri tarafından ilk atom bombası Hiroşima'ya atıldı. 1945.

0: Arka sayfa. Günün konusu. İyi ve kötünün mücadele alanı. Nefis. Nefis, iyiliği ve kötülüğü, fazileti ve rezaleti aynı anda barındıran bir alandır. İyiliği ve fazileti egemen kılmak için nefisle edilen mücadele, insanın kendisiyle, hırsıyla, sınırsız istek ve arzularıyla imtihanından başka bir şey değildir. Resul-i Ekrem bu mücadelenin önemine bizzat değinerek şöyle buyurmuştur. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. İnsanın kendisinden ve ailesinden başlamak suretiyle ciddi bir nefis ve irade eğitimi alması gerekmektedir. Zira sık sık rastladığımız ahlaki yozlaşmaların temelinde insanın iradesini basiretsizce kullanarak nefsine boyun eğmesi, adeta onun sınırsız arzularının esiri durumuna düşmesi yatmaktadır. Bugün hapishanelerin dolup taşması, intihar olayları, aile içi huzursuzluklar ve toplumu sarsan daha birçok olumsuzluğun, bireyin bir anda kontrolsüzce yaptığı davranışlardan, nefsinin gayrimeşru ve geçici isteklerine boyun eğmesinden kaynaklandığı unutulmamalıdır. Bir hadis. Mücahit, yüce Allah'a itaat yolunda nefsinin isteklerine karşı mücadele eden kimsedir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. El Vekil. İşlerini tevekkül edip kendisine bırakanların işini düzelten, en güzeliyle yoluna koyan, kullarına yeten. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın nizamını akıl almaz bir incelikle düzenleyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. İşinin görülmesini başkasına havale etmek anlamındaki vekil kelimesinden türeyen vekil kelimesi, işin havale edildiği kimse anlamına gelir. Esma olarak Allah'a nispet edildiğinde ise, bütün yaratıkların işlerinin görülmesinde güvenilip dayanılan, bu konuda tam yeterli olan anlamına gelir. Kitab-ı Mübin'de çokça zikredilen bu esmayla, Rabbimiz kendi zatının güvenilecek en güzel varlık olduğunu, kendisine güvenen kimseyi koruduğunu ve her şeyi gördüğünü ifade eder bizlere. Daraldığımız zamanlarda yüreğimizden kopup dilimize gelen Hasbinallahu ve nimel vekil duasının sahibi olan Rabbimizin vekil oluşu nedir tam olarak? Bu esmanın bizdeki tecellisi nedir? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan tek başına yaşayamayan bir varlık. Hep birilerine ihtiyacımız var şu dünyada. İşlerimizi hallederken yardım almak mecburiyetindeyiz. Bazen öyle durumlarla karşılaşırız ki tek başımıza altından kalkmamız mümkün olmaz. Böyle durumlarda bir vekile ihtiyaç duyarız. Vekil kendine iş ısmarlanan zat demektir. Bir kimsenin işimize vekil olmasını isterken muhakkak o işin ehli olmasını tercih ederiz, değil mi? İşin iç yüzünü bilsin, olaylara hakim olsun, olabilecekleri hesaplasın ve en doğru neticeye bizi ulaştırsın isteriz. Vekilin emin ve muktedir olması gerekir ki güvenebilelim. Bunun için de o kimsenin bir başkasına muhtaç olmaması gerekir ki gücünü ispat etsin bize. Böyle bir kimseyi bulmak ne kadar zor, değil mi? Yahut biz mi hayattan çok şey bekliyoruz? Herkesin birbirine ihtiyacı varsa biz işlerimizi kime emanet ettiğimizde aksamaz? Öyle biri olmalı ki eksik kalmamalı, eksik bırakmamalı. Kimseye muhtaçlığı olmayan bir vekilden söz ediyoruz. İşte bütün bu vasıflara sahip olan bir tek varlık var diyor Rabbimiz. Rabbin sana vekil olarak yeter buyuruyor. Bütün işlerimizde güvenebileceğimiz, her duruma hakim, her işi hakkıyla bilen bir tek Allah var. Kullarını şeytanın özendirmelerinden koruyan, hilelerine karşı kullarına destek veren, sığınacak bir yer bulmalarını sağlayan bir tek Allah. Tevekkül edeni yarı yolda bırakmayan. Peki gerçekten tevekkül ne? Biraz da bunu düşünelim. İnsan gayretle var olan bir varlık. Hayatı boyunca bir şeylere ulaşabilmek için gayret eder, çaba gösterir. Bütün gayretlerinin de karşılığını almayı bekler. Bütün hayal kırıklıkları da gösterdiği çabaların karşılığını alamadığında ortaya çıkar. Yıkılır, yeniden ayağa kalkmak için çabalaması gerekir. İster ki hiçbir çabası boşa gitmesin. İşte Rabbi tam da bu anda yardımına koşar aslında. Sarf ettiği gayretlerin karşılığını bulması için, boşa gitmemesi için kendisine güvenmesini ve yardım dilemesini ister. Maddi kuvvetin manevi kuvvete dönüşmesidir tevekkül. Dayanmaktır. Ama bunun için inanmak gerekir. Bütün kalbimizle inanmamız, gerçekten işimizi Allah'a bırakırken onun bu işi halledeceğine inanmamız gerekir. İşte bizi bu kısmı zorlar. Hep dua ederiz. Elimizden geleni yapar, ardından da Rabbim sana bıraktım deriz. Ama içimiz... Hep bir kırpıntı vardır. Ya olmazsa, ya rast gitmezse diye düşünmekten kendimizi alamayız. İnsanın hamurunda vardır endişe. Şeytan bunu çok iyi bildiğinden vesveseyle karıştırır aklını.
Endişe ve vesvese bizi dibe çeker, enerjimizi yutar, Allah'a bıraktığımız işler bir yana, yapmamız gereken işleri bile yapacak enerji bırakmaz bizde. Elle tutulmayan, gözle görülmeyen o düşünceler yüzünden iş yapacak enerjimiz kalmaz. Bütün bunlar insan için öz yıkıcı davranışlara dönüşür sonunda. Kendi ayağımıza çelme takarız farkında olmadan. Halbuki Rabbimiz bana bırak demiş, işimize vekil olduğunu söylemiş. Neden yapamayız? Neden bırakamayız Rabbimize? Bizim kadar işi bilmediğini düşündüğümüzden mi? Gücünün yetmeyeceğini düşündüğümüzden mi? Duamızı duymasına rağmen işleri ters düşüreceğini düşündüğümüzden mi? Bütün bu soruları sorunca haşa diyoruz değil mi? Allah'ın bir işin üstesinden gelmemesi mümkün mü? Gücünün yetmediği bir şey var mı? Haşa! Biliyoruz ki Allah her şeye muktedirdir. Peki ne? Ne bizi alıkoyuyor kendimizi Rabbe bırakmaktan? İşlerin istediğimiz gibi sonuçlanmaması. Biz gayret ediyoruz. Bir işin olmasını istediğimizde elimizden gelen her şeyi yapıyor, her türlü küçük büyük çabayı gösteriyoruz. Sonunda da istiyoruz ki istediğimiz gibi sonuçlansın. Tevekkül edip bekliyoruz. Ya istediğimiz gibi sonuçlanmazsa? Korkumuz bu. Her şey istediğimiz gibi olmalı. Gerçekten mi? İstediğimiz her şeyin hayır olduğuna nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? İnsan her işin her yönünü bilebilir mi? Bilmediği için Rabbine bırakıyor. Rabbinin kendisi için en hayırlı olanı takdir edeceğini biliyor. Ama iş takdire gelince gönlü razı olmuyor. Neden diyor bu kez? Neden benim istediğim gibi olmadı? Çünkü benim için hayır olan buydu, istediğim değil. Allah kulunun hayrını kulundan çok bilir. Bizim buna kani olmamız gerek.

Rabbimiz bizleri kalbi selim kullarından eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan, bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Allah dünyanın düzenini sebep-sonuç ilişkisi üzerine kurmuştur. Onun bir şeyi takdir etmesi için sebebe ihtiyacı yoktur ama bizim vardır. O yüzden her işi sebebe bağlamıştır. Ben bir işin olmasını istediğimde sebepleri gerçekleştirmek için uğraşmalıyım. Yani tevekkül edeyim derken işin başında kendimi bırakıp Allah'ım sen hallet demeyle işi halledemem. Tevekkül bu değil. Tevekkül sebeplere tutunup olayın gerçekleşmesi için gerekli olanı yapıp ardından Rabbe ve onun takdir edeceğine teslim olmak demektir. Aksi zayıf bir tembellikten başka bir şey değildir. Sebep için uğraşmak fiili duadır ve tevekkülün ilk basamağıdır. Uğraş olmadan tevekkül olmaz ki. Sonunda ben elimden geleni yaptım Rabbim, artık gerisi senin kudret elindedir diyebileyim. Sonra da kalbimi sakinleştireyim. Benim tesirin Allah'tan olduğuna inanmam gerek. Ben çabalarım, sonucu Allah yaratır. Ben çabaladığım için o sonuç takdir edilmiş değildir. Ben çabaladığım halde sonuç istediğim gibi de olmayabilir. Sonucu her halükarda yaratacak olan Allah'tır. O yüzden bir iş başardığımda Allah'ın sayesindedir diyebilmeliyim. İstediğim gibi sonuçlanmadığında da Rabbim sen beni benden iyi bilensin. Senden bana zarar gelmez. Sen vekillerin en hayırlısısın. Sen takdir ettiysen ben razıyım diyebilmeliyim. O kadar uğraştık, çabaladık, artık kesin olur demekten Rabbime sığınmalıyım. Ben hiçbir sebebe güvenmem, ne paraya, ne makama, ne insana. Hepsi yanılabilir, hepsi yetersiz kalabilir. Ama Allah yetersizlikten münezzehtir. O yüzden benim düsturum, ben istedim, uğraştım, Allah da müsaade ederse olur olmalı. Mü'minde fikir selameti ve gönül huzuru olur. Benim kendimde içselleştireceğim hal bu olmalı. Panik halimden sıyrılmalıyım. Bana sükunet gerek. Telaş ve heyecan beni Rabbimden uzaklaştırır. Peygamberin halini getirmeliyim aklıma her olayda. Nasıl o kadar sakin ve selim olabildi? Rabbinin gücünün farkında olduğu için. Ben dua ederim, Rabbim beni kudretinden kani eylesin. Kalbimi serinletsin. Beni kendine hakkıyla teslim olanlardan eylesin vesselam. Kendisini vekil kılan kişileri mükafatlandıran, dilediklerini yerine getirip yücelten ya vekil. Senden gelen her şeye razı olmayı, verdiğin ve vermediğin her şey için şükretmeyi diliyorum senden. Sen ki varlığın hakimisin. Hükmün benim için neyse boynum kıldan incedir. Dilimdeki tevekkülü kalbime indir Rabbim. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

aşkın bahrına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil, biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
23: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
24: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. 6 Ağustos Perşembe sabahında sizlerle birlikteyiz. Cuma bayramımızın habercisi bu güzel günde, bu güzel vakitte sizleri sevgiyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz efendim. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Sizlerle dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevla günümüzü bereketli, Cuma bayramımızı her birimize sağlıklı, huzurlu eylesin efendim. İnşallah şimdiden duasını etmiş olalım. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizi yazabilirsiniz. Selamlarınızı bekliyoruz, dualarınızı bekliyoruz. O güzel kıymetli kelamlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Güzel bir eserle açılışımızı yapalım. Hemen sonrasında gündem bölümünde kulaklarınızda olacağız. Başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz.

Gündem. Efendim gündem bölümüne geçiyoruz. Hemen terörsüz Türkiye yasası mecliste. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, DEM, Hüdaa Parti ve Yeni Yol Partisi'nden 360'dan fazla milletvekilinin imzasını taşıyan 12 maddelik teklif, PKK'nın silah bıraktığı tespitinin ardından uygulanacak düzenlemeleri içeriyor. Teklife göre 15 yıl veya daha az hapis cezası alanların infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası alanla müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet alanların infazı 10 yıl ertelenebilecek deniliyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye için hazırlanan kanun teklifinin geniş bir mutabakatla meclise sunulduğunu belirterek, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Öte yandan suikast timindeki herkes FETÖ'cüydü. 10 yıl sonra yakalanan Karatepe itirafçı oldu. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin üyesi eski yüzbaşı Burkay Karatepe o geceyi anlattı. Karatepe Marmaris'te toplandıklarında timin başındaki Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş ve binbaşı Şükrü Seymen'in hizmetten olmayan var mı diye sorduğunu ancak kimsenin aksini söylemediğini anlattı. Timin başındaki Sönmez Ateş ben darbeciyim ama FETÖ'cü değilim iddiasında bulundu.

bulunmuştu deniliyor. Öte yandan İsrail soykırım delillerini temizliyor. Her gün 100 kamyon enkaz taşınıyor. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana vahşi bombardımanlarla 73 bin aşkın sivili katleden, altyapının %90'ını yerle bir eden terörist İsrail, soykırımın delillerini yok etmeye çalışıyor. İşgal altındaki sarı hatta en az 10 milyon ton enkaz temizleyen İsrail güçleri her gün yaklaşık 100 kamyon dolusu molozu şehir dışına taşıyor. Yaklaşık 400 ağır iş makinesi de savaş suçuna dair fiziksel delilleri geri dönülmez şekilde ortadan kaldırıyor denilmiş. Öte yandan o geceyi yeniden yaşadık diyor. 15 Temmuz darbe girişimini konu alan Asırlık Gece dizisinin bazı sahneleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekilirken tanklar da yeniden köprüye çıktı. Setteki oyuncular ve yapım ekibi zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Yapımcı Eyüp Gökhan Özekin o geceyi yeniden yaşadık dedi. Yangın tedbiri etkili olduğu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede başarının güçlendirilen müdahale kapasitesiyle sağlandığını söyledi. Ülke genelinde bilinçlendirme çalışması yürütüldüğünü belirten Yumaklı, köy ve mahallelerde düzenlenen eğitimlerle vatandaşların yangınlara karşı daha bilinçli hale getirildiğini vurguladı. Bir diğer gazetemize bakacağız efendim. Haber başlığı manşet kardeşlik mutabakatı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir adım atıldı. 50 yıllık terör belasını bitirecek, annelerin gözyaşlarını dindirecek yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Türkiye'de yeni bir dönemin kapısını aralayacak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 12 maddeden oluşuyor. Düzenlemeden sadece terör örgütü PKK ve KCK'lılar yararlanacak, FETÖ ve diğer terör örgütleri kapsam dışı tutulacak. Terör örgütü mensuplarına başvuru için 6 ay süre verilecek, süreyi aşan yasadan yararlanamayacak. 15 yıl üstü hapis cezası gerektiren suçlar için 10 yıl, 15 yıl altına ise 5 yıllık ceza ertelemesi yapılacak. Ertelemeden yararlanan terör örgütü belli süre siyasi ve kamusal haklardan yararlanamayacak. Öte yandan eli kanlı teröristler kapsam dışı, kasten öldürme suçu işleyenlerle 2005'ten önce müebbet ve ağır müebbet cezası alanlar kapsam dışı tutulacak deniliyor efendim. Yasadan yararlananlar tekrar suç işlerse yargılamalar kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan süreci izlemek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Takip Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de izleme komisyonu oluşturulacak denilmiş efendim. Bir diğer haber başlığındaysa İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ve örgütün kurucu kadrosu yasadan yararlanamayacak deniliyor efendim. MGK tarafından teyit ve tespit yapılıp resmi gazetede yayınlanmadan uygulama başlamayacak denilmiş, rekor imza ile mecliste diyor efendim. Teklife AK Parti'nin 277 milletvekili firesiz imza verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 45, DEM Parti'den 20, Hüdapartiden 4, CHP'den 4, Yeni Yol'dan 3, DPP'den 2 ve Bağımsızlardan 2 milletvekili imza attı deniliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, eşsiz bir demokrasi örneği dedi deniliyor. Ülkemizi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesini, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı sağlayan, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum dedi deniliyor. Haber özetinde detaylarına birazdan tekrar sizlerle paylaşacağız. Öte yandan çikolata kutusunda 1.2 milyon dolar vurgun. Çikolata kutusunda rüşvet verme yönteminin CHP'li Üsküdar Belediyesi ardından Etimesgut'ta da uygulandığı ortaya çıktı diye yazıyor gazete. Soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri devasa yolsuzluğu gözler önüne serdi. Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu'na baklava kutusunda 1.2 milyon dolar rüşvet verildi. Ruhsat almak isteyen bir inşaat firması ise rüşveti makam odasındaki gizli bölmeye bıraktı deniliyor efendim.
Bir diğer haber başlığında Pensilvanya'dan Marmaris'e uzanan ihanet itirafı. Cumhurbaşkanına suikast timinde yer alan FETÖ'cü Karatepe'nin 69 sayfalık itirafı Pensilvanya'da başlayıp Marmaris'te son bulan 28 yıllık ihaneti gözler önüne serdi. Başkan Erdoğan darbeci hainden şikayetçi oldu deniliyor haber özetinde. Efendim özetler, manşet, başlık bu şekilde yazılı basında birinci sayfada yer alıyor. Birazdan detayları sizlerle paylaşacağız. Ama tabii mesajlarınızı bekliyoruz, selamlarınızı bekliyoruz, istek eserlerinizi bekliyoruz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Şu güzel eserimizin hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı bekliyoruz. Hayırlı sabahlar Çağatay Bey, hayırlı sabahlar efendim. Antakya'dan Fatma Keseroğlu, Halil Necipoğlu'ndan bir eser istiyorum. Eşim Hüseyin Keseroğlu ve bütün aileme armağan ediyorum. Diyanet dinleyenlerine sizlere armağanımız olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Bizlerle birlikte güne bismillah diyen, güne uyanan bütün değerli dinleyicilerimiz. Bekliyoruz sizlerin de selamlarınızı.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz haber detaylarımızla. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme gündeminde özellikle bunun güçlendirilmesine dair kanun teklifinin hayırlara vesile olmasını diyerek teklife katkı veren milletvekillerine teşekkür etti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıyla ulaştığı

kırılmasına katkı veren, başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum dedi. Öte yandan sürecin en önemli aşaması deniliyor efendim. Terörsüz Türkiye sürecinde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı AK Parti MKYK'sı, parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan çerçeve yasaya dikkat çekerek, bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu dedi. Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci için çok emek verildiğini de vurguladı. Terörsüz Türkiye için hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, CHP, DEM Parti, Hüdapar, Yeni Yol Partisi'nden 360 civarında milletvekilinin imzasını taşıyan 12 maddelik teklif, PKK-KCK'nın silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayınlanmasının ardından uygulanacak düzenlemeleri içeriyor. Yarın Adalet Komisyonu'nda görüşülmesine başlanacak teklifin salı gününe kadar da genel kuruldan geçerek yasalaşması öngörülüyor denilmiş. Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Fethi Yıldız, Erkan Akçay'la Filiz Kılıç ve AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'ün katılımıyla teklifin ayrıntıları kamuoyuna açıklandı. Böylelikle kritik maddelerse şöyle sıralanıyor: örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlar kapsam dışında bırakıldı. Bunun dışındaki suçlarda ceza miktarına göre soruşturma ve kovuşturmaların 5 ya da 10 yıl ertelenmesi öngörülüyor. Erteleme sürecine dava zaman aşımı işlemeyecek, deliller korunacak, müsadereye konu mal varlıkları ise hazine tarafından kaydedilecek. Kesinleşmiş mahkumiyetlerin infazı ertelenebilecek, toplam 15 yıl veya daha az hapis cezası alanların infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet alanların infazı ise 10 yıl ertelenebilecek. Mahkumiyet nedeniyle doğan vatandaşlık haklarından yoksun bırakılması da süre şartına bağlanmış durumda. Buna göre infazı 5 yıl ertelenenler için en az 2 yıl, 10 yıl ertelenenler için en az 3 yıl geçmesi gerekecek. Teklifte süreci takip edecek bir izleme komisyonu oluşturulacak. Kanundan yararlanmak isteyenler, kararın resmi gazetede yayınlanmasının ardından 6 ay içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kurulun belirleyeceği kurumlara yazılı başvuru yapabilecek. Kanunla verilen görevleri yerine getiren kişiler bu faaliyetleri nedeniyle hukuki, idari, cezai sorumluluklar taşımayacak. AK Parti Grup Başkanı Güler, elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin soruya herhangi bir özel statü yok dedi deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Öte yandan bir diğer haber başlığında NATO zirvesi stratejik eşik oldu diyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansı Briefing dergisi için 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi ve Türkiye'nin Stratejik İletişimi başlıklı makale kaleme aldı. Ankara'daki zirvenin hem küresel güvenlik mimarisi hem de Türkiye'nin bu mimarideki konumunu açısından büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti. Duran, zirve Türkiye'nin NATO içinde konumunu yeniden tarif eden ve ittifakın geleceğinde Türkiye'nin rolünü daha görünür kılan stratejik bir eşik olmuştur ifadelerini kullandı denilmiş haberin son cümlesinde. Efendim bir eser arası vereceğiz. Yeni saatimizde hemen ardından mesajlarınızla karşılayacağız. Selamlarınızı ve tabii ki o kıymetli dualarınızı bekliyoruz.

oğlum torunum, ben çamlı bel ben boluyum. Yüreğim çatalcadır, bakışım kartalcadır, ufuklara sevdalıyım. Türkü söyler dillerim, nasırdır ellerim, ben sötlerin dalıyım. Ben gönüller bekçisi, dertlerin emekçisi.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı gönderebilirsiniz, bizlerle buluşturabilirsiniz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar diliyoruz. Aleyküm selam. Rabbim günümüzü bereketli eylesin. Amin efendim. Çok teşekkür ediyoruz Antalya'dan Seher Hanım. Hayırlı sabahlar olsun. Mutfak grubuna selam olsun. Bizden de selam olsun. Mutfak grubu bizi dinliyor mu şu anda? Bizimle birlikte mi mutfak grubu? Efendim sesimiz geliyorsa size doğru sizin de selamlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Günümüz bereketli olsun. Cumamız şimdiden hayırlı olsun. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Gazze'ye selam, boykota devam. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Konya'dan Necmettin Bey, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz bizler de sizlere. Güzel bir eserimiz var efendim. Hemen sizlere de armağan edelim, dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim.

Hayırlı sabahlar devam ediyor. Efendim devam ediyoruz gündem bölümüyle. Kaldığımız yerden programımıza aileyi güçlendiren projelere 58,2 milyon liralık destek diyor haber başlığında. İçişleri Bakanlığı aile kurumunun güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet mağduru kadınların haklarının korunmasına yönelik projelere geçen yıl 58 milyon 162 bin lira destek sağladı. Bu kapsamda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan 95 proje desteklenerek yerelde koruyucu ve önleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması hedeflendi. Çalışmalarda aile içi iletişimin güçlendirilmesi, kadınların hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve şiddetle mücadeleye yönelik eğitim, seminerle sosyal destek faaliyetleri öne çıktı. Bakanlık yetkilileri kadına yönelik şiddetle mücadelede yalnızca cezai yaptırımların yeterli olmadığını, eğitim, bilinçlendirme ve psikososyal destek mekanizmalarının da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 2025 yılında sağlanan 58,2 milyon liralık desteğin aileyi korumaya yönelik sosyal politikaların güçlendirilmesine ve yerel ihtiyaçlara göre geliştirilen projelerin ülke genelinde daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunması hedefleniyor. Öte yandan Türk Tarih Sözlüğü artık cepte. Türk Tarih Kurumu, kuruluşunun 95. yılı kapsamında hazırladığı ansiklopedik Türk Tarih Sözlüğü'nü mobil uygulama olarak kullanıma açtı. Daha önce kurumun internet sitesi üzerinden erişime sunulan sözlük artık mobil uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilecek. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Yüksel Özgen, 2 yıllık çalışmanın ürünü olan sözlüğün tarih alanındaki

bilgi, terim, deyim ve kavramları ansiklopedik nitelikte ele aldığını vurgulayarak sözlükte kelimelerin kökenlerinin yanı sıra ayrıntılı açıklamalara da yer verildiğini aktardı. Çalışmanın kapsamına ilişkin bilgi veren Özgen, bugüne kadar 10 bin madde belirlendiğini, bunların yaklaşık 5 bininin yazarlara verildiğini, 2500'ünün yazıldığını ve hakem sürecinin sürdüğünü ifade etti. Halihazırda 1000 madde kullanıcıların erişimine açık bulunuyor. Özgen önümüzdeki 2 yıl içerisinde 10 bin maddenin tamamını sisteme yüklemeyi hedeflediklerini belirterek internet tabanlı yapı sayesinde sözlüğün yeni maddelerle zenginleştirilebileceğini de kaydetti deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Yine güzel bir eserimiz var. Bir eser arası verelim. Ardından mesajlarınızla devam edeceğiz. WhatsApp mesaj numaramız 0533 013 80 90. Bekliyoruz selamlarınızı.

0: ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınıza bakacağız. Hayırlı sabahlar diliyoruz Diyanet Radyomuza. Hayırlı sabahlar efendim. Radyomuz mutfakta her an açıktır. Çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Amin efendim cümlemizden, Denizli'den selam olsun sizlere. Rabbim sağlık, afiyet versin. Amin efendim cümlemize. Sıradaki eseri bizler de istiyoruz diyor Bursa'dan. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hayırlı sabahlar olsun. İşe gidiyoruz ve tabii ki sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Güzel Bursa'mıza bizden de selam olsun. O halde iş yolunda olan, işe giden bütün değerli dinleyicilerimiz, sizlere şimdiden hayırlı mesailer diliyoruz ve şu güzel eserimizi sizlere armağan ediyoruz.

Efendim gündemle devam ediyoruz. Öğrencilerin %93'ü tercihlerine yerleşti diyor haber başlığında. Milli Eğitim Bakanlığı 2026 LGS ilk yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Bakanlık yerleştirme sürecine ilişkin ayrıntıların yer aldığı raporu da kamuoyuyla paylaştı. İlk yerleştirmede öğrencilerin %93,56'sı tercihlerinden birine yerleşirken merkezi sınavla öğrenci alan okullarda dolayı

doluluk oranı %95,76'ya ulaştı. Merkezi yerleştirmede tercih yapan öğrencilerin %89,84'ü ilk 5 tercihinden birine yerleşme başarısı gösterdi. 13-27 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan 1.029.595 öğrencinin yerleştirme sonuçlarına göre sınavla öğrenci alan liseler için ayrılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü doldu. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda ise 1.060.709 kontenjanın 772.849'u dolarken doluluk oranı %72,86 olarak gerçekleşti. Böylece orta öğretim kurumlarındaki toplam doluluk oranı geçen yılki %74,32'den %76,48'e yükseldi. Yerel yerleştirmede öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihlerine yerleşirken %94,53'ü ilk 3 tercihinden birinde eğitim görme hakkı kazandı. Merkezi sınav puanı ile yerleşen öğrencilerin ise 56.961 öğrenci ilk tercihine, 46.224'ü ikinci, 32.859'u üçüncü tercihine yerleşti. Rapora göre öğrencilerin büyük bölümü kendi illerindeki okullarda eğitimine devam edecek. Tüm öğrenciler arasından yaşadığı ilde bir okula yerleşme oranı ise %92,93 olurken merkezi sınavda %5'lik başarı diliminde bulunan öğrencilerde bu oran %89,06 olarak hesaplandı. Üst başarı grubundaki öğrenciler ülke geneline dengeli şekilde dağıldı. %5'lik dilimde yer alan öğrenciler 81 ildeki 760 okulda, %10'luk dilimde bulunan öğrenciler ise 81 ilde 1193 okula yerleşti deniliyor efendim. Öte yandan merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerin okul türlerine göre dağılımında Anadolu liseleri ilk sırada yer aldı. İlk yerleştirmede 60.780 öğrenci Anadolu liselerine, 41.480'i Anadolu İmam Hatip liselerine, 40.303'ü Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine, 38.700'ü Fen liselerine, 9.210'u ise Sosyal Bilimler liselerine yerleşti deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Bir eser daha dinleyeceğiz, ardından programın son bölümünde efendim mesajlarınızla veda bölümünde kulaklarınızda olacağız.

Efendim mesajlarınıza bakacağız. İstanbul trafiğinden hayırlı sabahlar. Sıradaki eser canım kızıma ve çok sevgili eşime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar sizlere. Teşekkür ediyoruz isimsiz dinleyicimize. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Sıradaki eser Yozgat'ın medarı iftarı. Aşçıların ustası Cemal Usta ve onun eli ayağı olan Remzi Ağa'ya gelsin. Teşekkür ediyoruz. Selametle kalınız. Sizler de efendim selametle kalınız. Geldik programımızın sonuna. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız efendim.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil, biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
23: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
24: Reklam.
25: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
24: Reklam.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 6 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 23 Zafer 1448. Rumi takvime göre 24 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Çanakkale Savaşı, Conkbayırı Muharebeleri başladı. 1915. Amerika Birleşik Devletleri tarafından ilk atom bombası Hiroşima'ya atıldı. 1945.

0: Arka sayfa. Günün konusu. İyi ve kötünün mücadele alanı. Nefis. Nefis, iyiliği ve kötülüğü, fazileti ve rezaleti aynı anda barındıran bir alandır. İyiliği ve fazileti egemen kılmak için nefisle edilen mücadele, insanın kendisiyle, hırsıyla, sınırsız istek ve arzularıyla imtihanından başka bir şey değildir. Resul-i Ekrem, bu mücadelenin önemine bizzat değinerek şöyle buyurmuştur. Akıllı kişi, nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. İnsanın kendisinden ve ailesinden başlamak suretiyle ciddi bir nefis ve irade eğitimi alması gerekmektedir. Zira sık sık rastladığımız ahlaki yozlaşmaların temelinde insanın iradesini basiretsizce kullanarak nefsine boyun eğmesi, adeta onun sınırsız arzularının esiri durumuna düşmesi yatmaktadır. Bugün hapishanelerin dolup taşması, intihar olayları, aile içi huzursuzluklar ve toplumu sarsan daha birçok olumsuzluğun, bireyin bir anda kontrolsüzce yaptığı davranışlardan, nefsinin gayrimeşru ve geçici isteklerine boyun eğmesinden kaynaklandığı unutulmamalıdır. Bir hadis. Mücahit, yüce Allah'a itaat yolunda nefsinin isteklerine karşı mücadele eden kimsedir. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
2: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün mescitte öğle namazını bekliyordu. Yalın ayak bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yunabalarını başlarına geçirivermişlerdi. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez peygamberimizin yüzünün rengi değişti.
2: Hay Allah! Nereden geliyorlarmış, öğrendiniz mi?
1: Mudar kabilesine mensuplarmış.
2: Yokluk çok zor bir şey.
1: Öyle. Peygamberimiz önce evine girdi. Zannediyorum onlara verilebilecek bir şey var mı diye baktı ama eli boş çıktı.
2: Elinde olsa muhakkak paylaşırdı. Bulabildiklerim bunlar.
1: Ben de bunları bulabildim. Şimdi hepsini tek bir torbaya dolduralım. Sen tut şunun ucundan.
2: Peki.
3: Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan peygamberimiz, hayırlı bir işe öncülük etmenin ne büyük bir sevaba sebep olduğunu şu sözlerle müjdeledi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez.
4: Bu hale geldiğim zaman bana zıhar yaptı. Sen bana annem gibisin dedi. Ama dediğim gibi aklı gelip gidiyor. Ettiği sözden pişman oldum.
5: Havle kocasıyla ilgili konuşurken o kadar kısık sesle konuşuyordu ki söylediklerinin bazılarını ben bile duyamıyordum. Allah'sa şöyle buyurdu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
0: 109. Bölüm.
3: Medine'de ashab-ı kiramdan bir zat uzun zamandır hastaydı. Ailesi durumu hakkında endişelenmeye başlamıştı.
6: Anne, babamın durumu iyiye gitmiyor. Başka bir hekim mi bulsak?
7: Bilmiyorum ki yavrum işe yarar mı? Eriyip bitti baksana. Adeta bir kuş yavrusuna döndü. Hadi bir lokma çorba içsen. Hadi canım. Şunu içmeye çalış. Bak iyice halsiz düştün.
6: Bir de süt içirmeyi deneyelim. Belki iyi gelir.
7: Keşke yavrum, keşke iyi gelse. Beni çok üzüyorsun. Ne olur şundan yemeye çalış. Bir lokma da olsa boğazından bir şey geçsin.
8: Yemiyorum hanım. Yutkunamıyorum.
7: Amr, kapıya bak oğlum kim gelmiş.
9: Anne, Resulullah geldi.
7: Resulullah mı geldi? Buyur ettin mi içeri? Hoş gelmiş, safalar getirmiş.
9: Müsait misiniz diye sormamı istedi.
7: Tabii müsaitiz. Buyurun ya Resulallah. Sizi görmek ne güzel. Hoş geldiniz.

0: Az önce uyanıktı. Şimdi dalmış. Bak, seni görmeye kimler geldi? Aç gözlerini.
1: Hayal mi görüyorum? Karşımdaki Allah'ın elçisi mi?
0: Ta kendisi. Seni ziyarete gelmiş.
1: Ya Resulallah, hoş geldiniz. Sizi görmek benim için en büyük hediye.
2: Allah Resulü hastanın halini görünce çok üzülmüştü. Yanında bir müddet kaldıktan sonra ona, herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu.
1: Evet, Allah'ım, beni ahirette neyle cezalandıracaksan, onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum.
2: Bu cevap üzerine Peygamberimiz şaşkınlığını ifade etti ve böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı. Sonra ona, Allah'ım, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti. Hudeybiye gününde Müslümanlara katılmak isteyen Ebu Cendel, anlaşma şartları gereği müşriklere teslim edilmişti. Peygamberimizin ısrarlı talebine rağmen babası Süheyl, oğluna merhamet göstermeyince, diğer Kureyşliler Ebu Cendel'i koruma sözü vermişler. Böylece Ebu Cendel, babası Süheyl'in elinden kurtulmuştu. Şimdi başka bir evde hapsediliyordu. Ebu Cendel'i sık sık ziyaret eden kardeşi Abdullah da Müslüman olanlar arasındaydı.
3: Abi, abi.
4: Abdullah mı bu? Abdullah, sen misin?
3: Evet abi, benim. Pencerenin yanına yaklaşsana.
4: Bir görün olmasın senin.
3: Merak etme, kimse yok etrafta. Nasılsın?
4: Hamdolsun daha iyiyim. Yani babamın yanında olduğumdan daha iyi.
3: Zincire vurmuşlar seni yine.
4: Evet, babam tembihlemiş. Beni ellerinden kaçıracaklarından korkuyor.
3: Sana çok kızgın. Biraz zaman geçince öfkesi de geçer, merak etme.
4: Yok, sıkıntım yoksa merak etme. Burada bana gerçekten nazik davranıyorlar. Bir müddet sonra bunları da çıkarırlar.
3: İnşallah. Sabret abi. Allah bir çıkış yolu gösterecektir.
4: İnşallah aslanım. Nasılsınız? Annem, ablam nasıl?
3: Annem babamı sakinleştirmeye çalışıyor. Senin başına gelenlerden dolayı çok üzgün. Ablam da senin için dua ediyor.
4: Babam sizin de Müslüman olduğunuzu bilmiyor değil mi?
3: Hayır, bilmiyor. Öğrense deliye döner.
4: Evet, aman dikkat edin. Kaç ay oldu daha benimkini hazmedemedi.
3: Sana güzel haberlerim var.
4: Hayırdır, ne oldu?
3: Senden sonra Ebu Basir Medine'ye kaçmış.
4: O da uzun zamandır bir yolunu bulup işkenceden kurtulmaya çalışıyordu. Ne olmuş sonra? Anlatsana. Ulaşabilmiş mi Medine'ye? İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir.
3: Yok, çok şükür sağ salim ulaşmış.
4: Onu da rahat bırakmamışlardır tabii.
3: Evet, peşinden Huneys'te bir adama gitmiş. Peygamberimize anlaşma metnini hatırlatarak iadesini istemişler. O da ihanet edemeyeceğini söyleyerek Ebu Basir'i teslim etmiş.
4: Çok zor bir durum. Beni de teslim etmeyi hiç istemedi ama mecbur kaldı. Sonra ne olmuş?
3: Asıl olay bundan sonra başlıyor. Ebu Basir söylenenleri yapıp onlarla Mekke yolunu tutmuş. Ama çok geçmeden Huneys'in işini bitirip kaçmış.
4: Ne diyorsun?
3: Gerçekten. Medine'ye geri dönüp peygamberimize olan biteni anlatmış ve İz tarafına kaçmış. Orada bir ormanlık alana yerleştiğini söylüyorlar. Gözlerden uzak yaşıyormuş. Kimse de yanına yaklaşmaya cesaret edemiyormuş.
4: Helal olsun kardeşime. O önüne geleni devirebilecek güçtedir. Allah gücünü kuvvetini arttırsın.
3: Amin. Abi, biliyorsun yalnız değilsin. Senin gibi birçok insan var Mekke'de. Hepsi fırsat kolluyor. Ebu Basir'in yanına gitmek istiyorlar.
4: Medine'ye giremeyeceğimize göre bu çok iyi bir fikir.
3: Sen de buna göre bir plan yapmalısın.
4: Haklısın. Çok teşekkür ederim. Bana büyük bir müjde verdin cidden.
3: Biri yaklaşıyor sanırım. Ben gideyim. İlk fırsatta yine gelirim.
4: Tamam. Hadi yakalanmadan git. Allah'a emanet ol.
2: Ebu Cendel, Ebu Basir'in saklandığı mekanı öğrendiği andan itibaren kaçış planları yapıyordu. Nihayet beklediği fırsatı yakaladı.

0: ve zincirlerinden kurtulup Mekke'deki diğer Müslümanlardan bazılarıyla şehrin dışındaki kayalıklarda buluştu.
1: Bir gelen var, saklanın. Kayaların arkasına geçin. Gelen bir yaya, atı yok. Görebildiğim kadarıyla silahı da yok.
2: Bu saatte peşimizden kimsenin geleceğini sanmam. Ebu Cendel olmasın? Abdullah onu da bize katılacağını söylemişti.
1: Olabilir. Sen de bir baksana, tanırsın belki.
2: Dur bakayım. Evet o, Ebu Cendel.
1: Ah, çok şükür.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin.
4: Çok şükür size kavuştum. Neredeyse yakalayamayacaktım sizi.
2: Hoş geldin kardeşim.
5: Hoş geldin Ebu Cendel.
4: Hoş bulduk.
2: Seni bir gören olmadı ya.
4: Merak etmeyin, kimse görmedi beni.
6: Hamdolsun. Hamdolsun.
2: Bundan sonra yaşamımız bambaşka olacak.
7: Kimseye inancımız yüzünden hesap vermek zorunda değiliz artık.
5: İşkence yok, hapis yok. Özgürce yaşayabileceğiz.
7: İnşallah. Elimizi biraz çabuk tutmalıyız yalnız. Gün ağarmadan gidelim ki yol alalım.
4: Evet, kaçtığımızı fark ederlerse peşimize adamlarını salacaklardır.
7: Farklı bir güzergah takip edeceğiz. Önce Mekke'nin güneyine doğru ilerleyip oradan sahil şeridine ineceğiz. Orada birkaç gün oyalandıktan sonra Ebu Basir'in yanına varırız Allah'ın izniyle.
5: İnşallah. Allah yardımcımız olsun. Hadi biz.
0: Ebu Cendel'in kaçtığı haberi kısa sürede Mekke'de yayılmıştı. Babası Süheyl bunu öğrendiğinde deliye döndü.
8: Bana onu zapt edeceklerine söz vermişler. Ellerinden kaçırdılar. Şimdi ben nereden bulacağım onu?
9: Sakin ol Süheyl.
8: Gitme kadın. Nasıl sakin olurum kadın? Oğlumu elimden aldılar ve onun kaçmasına göz yumdular.
9: Oğlun olduğu yeni mi aklına geldi? Çocuğa aylardır etmediğin kalmadı.
8: O benim onurumu çiğnedi. Gururumu ayaklar altına aldı. Atalarımızın inanışlarını yok saydı. Üstüne üstlük Muhammed'in yanında beni küçük düşürdü.
9: Artık seni küçük düşürecek bir oğlun yok. Ne olurdu babalığını tam yapsaydın da çocuk evimizden ayrılmak zorunda kalmasaydı.
8: Ben iyi bir babayım. Sadece onu yanlış inançlardan korumak istedim. Oysa burnunun dikine gitti, hayatını mahvetti.
9: Hayır Süheyl, yanılıyorsun. Sen bizim hayatımızı mahvettin. Oğlumu bir daha görebilecek miyim acaba? Bunlar hep senin kırılmaz inadın ve kibrin yüzünden oldu. Yuvamız dağıldı.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: yerde zikrederler Allah Allah.
1: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

146. Gün Antlaşma Ahlakı. Ayet-i Kerime Meali. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah ahdini bozanları asla sevmez. Enfal Suresi 58. Ayet. Hadis-i Şerif. Ubade bin Es-Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: kendi adınıza 6 şeyi bana garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onun gereğini yapın. Namusunuzu muhafaza edin. Gözlerinizi bakılması yasak olandan çevirin ve ellerinize sahip olun. Fetva. İkindi namazından sonra aşırı okumak bid'at midir? Namazlardan sonra ciddi bir mazeret bulunmadığı durumlarda yerinden hemen ayrılmayıp bir süre daha zikir ve tesbihata devam etmek sünnettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazların ardından bunun yapılmasını teşvik etmiş, bir kişi namaz kıldığı yerden ayrılmadıkça meleklerin ona dua etmeye devam edeceğini haber vermiştir. Diğer taraftan Hazreti Peygamber sabah namazından sonra Haşr suresinin son 3 ayetinin, geceleri de Bakara suresinin son 2 ayetinin okunmasını tavsiye etmiştir. Sabah namazı dışında Hazreti Peygamber'in namazlardan sonra okunmasını tavsiye ettiği özel bir aşır ya da sure yoktur. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de namazı kılıp bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken de daima Allah'ı anın buyurulması, hem bu konuda bir genişliğin bulunduğunu hem de zikir ve tesbihatın yalnız namazla sınırlı olmadığını ifade etmektedir. Namaz dışındaki kıraat, zikir ve tesbihatta asıl olan bunları herkesin kendi başına yapmasıdır. Hazreti Peygamber dönemindeki uygulama bu yöndedir. Ancak daha sonraları tesbihatın müezzinin rehberliğinde topluca yapılması ve aşırı okunması bazı ülkelerde yaygınlaşmış, günümüze kadar da uygulama bu şekilde gelmiştir. Buna göre ikindi namazından sonra aşırı okunması konusunda herhangi bir rivayet bulunmamakla birlikte, zikrettiğimiz ayet ve hadisler ışığında din tarafından vacip kılınmış olduğu inancına kapılmamak kaydıyla Kur'an okunmasında bir sakınca bulunmadığı söylenebilir. Hikmetli Söz. Altın ve gümüşten meydana gelmiş hazineler için didinme. Ölüm geldiğinde onlar geride kalacaktır. Sen daha hayattayken malını göndermeye, o baş belasından kurtulmaya bak. Hayırlı yerlere harca ve sevap kazan. Yusuf Has Hacip.

0: Günün Duası.
1: Hayvanların dilinden anlayan Süleyman Peygamber, ordusu ile yol almaktayken bir karıncanın, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmadan sizi ezmesin," dediğini duydu. Süleyman Peygamber, karıncanın bu sözünü duyunca tebessüm ederek şöyle dua etti: "Ey Rabbim, bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle beni iyi kulların arasına dahil et."

0: spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Haşarılıktan, attan, ziyandan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Huysuzluk nedir? Sahibine zararı nedendir? Hadi közde köpür Türk kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsan eksiktir, kusurludur, acizdir, kırılgandır. Ruhunda yaralar açılır, başka ruhlara yaralar açar. Kah ağlatır, kah güldürür. Bazen ağlar, bazen güler. Beşer bin mevsimlidir. Fani otanda sayısız çiçek elvanlanır. Kiminin simasını seyretmeye doyum olmaz, kimi karanlıktan karanlıktır. Şimdi anlatacaklarım buna dairdir. Diyelim ki gecenin doruğu kadar siyaha karıştın. Diyelim ki bataklığın dibine ulaştın. Sesini kimselerin duyamayacağı yerde bir şeye itimadın kalsın. Karakter arştan arza uzanan kalıcı bir renk değildir. Dilersen öz rengine kavuşursun. Elini kolunu bağlayan çaresizlikten kurtulursun. Kim ne kadar güçlü görünürse görünsün zayıftır. Kim öfkesinin pençesine düşüyorsa içindeki dengesizliğin esiridir. Unutma, insan huylarının kurbanıdır. Özgürlüğünün sınırlarını geniş geniş çizerken başkalarının çizgilerini çiğnersen kendi yoluna çengeli çelikten dikenler saçarsın. Belki kuvvet sandığın yenilgidir. Alay ettiğin korkularındır. Görmezden geldiğin en saf halindir. Dizgin kabul etmeyen, sırtına bineni ansızın şahlanıp deviren haşarı bir at düşün. Bu haliyle gücü sergilese de bu taşkın güç onu yorar, sakatlar ve sonunda düşürür. Sabırdan geçmeyen bütün yolların sonu derin yalnızlarda biter. Huysuzluk, aksilik, insanın yüreğini ele geçiren kırgınlıklar, yıllanmış kederler, pas tutmuş hayaller, tükenip yok olmuş sabrın eseridir. Kişi yüreğindeki bu haşarı atı henüz gençken ehlileştirmezse artık çok geç demektir. Tavır işte böylece alışkanlığa dönüşüverir. Kişi artık kalabalıklar içinde zinciri daima bozan kırık bir halkadır. Mutlu değildir, huzur bulamaz. Benliğindeki çiçek bahçelerini hissedemez. Zamanla istenmeyen, aranmayan, sevilmeyen birine dönüşür. Öyle ya da böyle iklimini terbiye edecek olan yine kendinsin. Seli, fırtınayı, ayazı dindirecek, kışa cemreyi getirecek irade özünde saklı. Engelleri aşmak için engel olmaktan vazgeçmek, huzuru yakalamak için huzursuz etmemek elzemdir. Gücünü yıkmaya değil yapmaya, dağıtmaya değil oya gibi ince ince işleyip güzelleştirmeye kullan. Ölçüsüz olan her şey gün gelir çevresine zarar verir. Sakinleş, kalp atışlarının, nefeslerinin, duygularının ritmini dinle. Yaşam anlamaya, sır perdesini aralamaya azmet. Kendine verdiğin zararı idrak et. Bırak karanlığa eklenmeyi. Sen aydınlığın ta kendisi ol. İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. Haşarı at, kendine ziyan verir.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 6 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 23 Zafer 1448. Rumi takvime göre 24 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Çanakkale Savaşı, Conkbayırı Muharebeleri başladı. 1915. Amerika Birleşik Devletleri tarafından ilk atılan

0: Arka sayfa. Günün konusu. İyi ve kötünün mücadele alanı. Nefis. Nefis, iyiliği ve kötülüğü, fazileti ve rezaleti aynı anda barındıran bir alandır. İyiliği ve fazileti egemen kılmak için nefisle edilen mücadele, insanın kendisiyle, hırsıyla, sınırsız istek ve arzularıyla imtihanından başka bir şey değildir. Resul-i Ekrem bu mücadelenin önemine bizzat değinerek şöyle buyurmuştur. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. İnsanın kendisinden ve ailesinden başlamak suretiyle ciddi bir nefis ve irade eğitimi alması gerekmektedir. Zira sık sık rastladığımız ahlaki yozlaşmaların temelinde insanın iradesini basiretsizce kullanarak nefsine boyun eğmesi, adeta onun sınırsız arzularının esiri durumuna düşmesi yatmaktadır. Bugün hapishanelerin dolup taşması, intihar olayları, aile içi huzursuzluklar ve toplumu sarsan daha birçok olumsuzluğun, bireyin bir anda kontrolsüzce yaptığı davranışlardan, nefsinin gayrimeşru ve geçici isteklerine boyun eğmesinden kaynaklandığı unutulmamalıdır. Bir hadis. Mücahit, yüce Allah'a itaat yolunda nefsinin isteklerine karşı mücadele eden kimsedir. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Allah'ın elçisinin ilahi vahyi tebliğ etmeye başladığı zamanlardı. Mekke halkı kehanet düşüncesinin sarmalında düğümlenmiş, kahinlerin peşinden ayrılmaz hale gelmişti. Bu düşünce ve hareket artık onların alışkanlığı olmuştu. Oysa nurlu nebi onları ilahi vahye ve eşsiz kelama çağırıyordu. Kimileri bu sözlere kalplerini açıyor, kimileri ise kulaklarını tıkıyordu. İlahi çağrının nuruna kalplerini kapayıp kulaklarını tıkayanlar Hazreti Peygamber'i suçlamaya başladılar.
2: Duydunuz değil mi Muhammed'in söylediklerini?
3: Evet, sanki büyülenmiş gibi konuşuyor.
4: Bir gariplik var Muhammed'in sözlerinde. Anlayamadığım bir şey. O her zaman tanıdığımız adam değil gibi sanki.
3: Sanki aklını yitirmiş gibi değil mi?
4: Evet.
2: Yo, bence aklı gayet yerinde. Hem sözlerini siz de işittiniz. Kulağa nasıl da güzel geliyorlar ha? O bir şair bence. Bu sözler de bir şairin şiirleri işte.
3: O öyle demiyor ama. Bunlar Allah'ın ona vahyettiği sözlermiş.
4: Bence bu sözler olsa olsa kahin sözüdür.
3: Yani Muhammed bir kahin mi diyorsun?
4: Olabilir, neden olmasın? Ya da bir hasta.
2: Bak, bu olabilir. Belki de büyü tesir etmiştir ona. He? Olamaz mı?
3: Olabilir.
2: Ya da cinler musallat olmuş olabilir.
4: Bu da mümkün. Evet, cinlenmiş olabilir.
5: Mekke'nin evlatları. Şurada oturmuş dinleniyordum. Konuştuklarınızı işittim. Kimdir bu adam? Kim bu bahsettiğiniz Mecnun?
2: Asıl sen kimsin be adam?
5: Bağışlayın, adımı vermedim. Siz böyle ulu orta yüksek sesle konuşunca ister istemez dediklerinize kulak misafiri oldum. Benim adım Dımat.
3: Haline bakılırsa Yemen'den gelmiş gibisin Dımat.
5: Evet, Yemenliyim.
4: Kimlerdensin?
5: Ezdi Şenue kabilesindenim.
2: Söyle bakalım Yemenli adam, nedir merak ettiğin?
5: Şu bahsettiğiniz adam
2: Muhammed mi?
5: Demek adı Muhammed.
3: Evet, Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
5: Eğer durumu bahsettiğiniz gibiyse onu iyileştirebilirim.
4: Nasıl?
5: Bu haldeki insanları bilirim. Onların üstüne okunacak tesirli sözler de bilirim. Nice iyileşmez denilen hastaları, aklı başından gitmiş divaneleri iyileştirdim ben. Eğer dediğiniz gibiyse onu da iyileştiririm.
2: Nasıl? Nasıl yaptın peki bu dediklerini?
5: Benim için zor değil. Çünkü öylelerine musallat olmuş şeyleri bilirim. Anlatın bakalım. Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahsedin.
2: Büyülenmiş gibi bir hali var.
3: Aklını yitirmiş galiba.
4: Evet, garip garip sözleri var. Allah'tan vahiy aldığını söylüyor.
5: Öyle mi?
2: Evet, söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
4: Hatta bununla da kalmıyor. Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
2: Yani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek. Yoo, buna müsaade edemeyiz.
3: Eğer onu iyi idare eder ve yaptıklarından vazgeçmesini sağlarsan bize de iyilik etmiş olursun.
2: Biz de bu iyiliğini karşılıksız bırakmayız.
4: Evet, bırakmayız. Şu çölde hayal edemeyeceğin şeylere sahibiz.
5: Merak ettim doğrusu bu adamı. Gidip onu göreceğim. Bakalım neymiş ona musallat olan şeyler.
1: Dımat Hazreti Peygamber'i daha önce görmemişti. Onun nasıl biri olduğunu bilmiyordu. Mekkeli müşriklerin kendisine anlattıkları gibi olduğunu zannediyordu. Bu düşüncelerle Hazreti Peygamber'i görmeye geldi. Kendi düşüncesine göre tasallut altındaki birinin üzerine tesirli olduğuna inandığı sözleri okuyacak ve onu kurtaracaktı. Bir Mecnun'la karşılaşmayı bekliyordu. Lakin öyle olmadı. Dımat Allah Resulü'nü gördü, onun gözlerinin içine baktı ve onun tebessümüyle yüzü aydınlandı. Sonra nurlu nebinin sözlerini dinledi ve kendisini o güne kadar hiç hissetmediği bir şekilde huzurlu hissetti. Rahmet elçisinin sözlerini dinlemiş ve şimdi de kendi sözlerini söylemek istiyordu. Resulullah'ın gözlerine baktı ve konuşmaya başladı.
5: Bunlar, bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Vallahi ben kahinlerin sözlerini de sihirbazların sözlerini de dinledim ama seninki gibi hiçbir söz işitmedim. Bunlar ne kahin ne sihirbaz ne de şair sözleri. Bunlar gerçekten söz deryasının derinliklerine ulaşmış hakikatler. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim.
1: Dımat Allah Resulüne biat ederek iman etti. Onun sözlerinin kahin sözleri olmadığını anlamıştı. Allah Resulü'nün bu tür inançları yasakladığını da öğrenecekti. Ashabını her zaman doğruya ve en güzele yönlendiren Allah'ın elçisi bir sohbetinde kahinler hakkında konuşuyordu. Onların bir doğru söze yüzden fazla yalan katan insanlar olduğunu söyledi ve ashabını onlara gitmekten nehyetti. Resulullah bu yolla kazanılan paranın haram olduğunu

olduğunu da söyledi. Hazreti Peygamber bu sözlerinden sonra kim de bir kahine gider ve onun sözlerini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur dedi ve kahinlere giderek onların sözlerine inanmayı kesin bir dille yasakladı. Rahmet elçisi büyüden uzak durulmasını söylüyor ve onun şirkle ilişkisine dikkat çekiyordu. Allah Resulü, kim düğüm yapar sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa o taktığı şeyin korumasına havale edilir dedi ve ashabını bu tür şeylere karşı uyardı.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Katiller ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73.381'e çıktı. Gazze kasabı Netanyahu, Gazze'de işgal ettikleri alanlardan çekilmeyeceklerini söyledi. İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te de baskınlarını sürdürüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Kiev ve çevresine yoğun hava saldırısı düzenledi. Ukrayna yönetimi saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını açıkladı. Moskova yönetimi ise ulaşım ve lojistik merkezlerinin hedef alındığını duyurdu. Ukrayna'da Rusya'daki e-ticaret devinin lojistik tesisine hava saldırısı düzenledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki üretim artışıyla bu yıl sonunda 8 milyon, 2028'de ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını açıkladı. Irak'la yapılan anlaşma sayesinde Türkiye'nin yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük'teki petrol sahalarına bir anlamda ortak olduğunu vurgulayan Bayraktar, Gabar'da ise günlük 83.200 varille yeni bir üretim rekoruna ulaşıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklere karşı Katar ve Körfez gazını Irak veya Suriye üzerinden Türkiye ve ardından Avrupa'ya taşıyacak alternatif boru hattı projelerine işaret ederek bölgedeki tüm stratejik enerji yollarının Türkiye'ye çıktığını belirtti. Merakla beklenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sonuçları dün açıklandı. Öğrencilerin %93,56'sı bir okula yerleşti. Sınavlı öğrenci alan liselerde doluluk oranı %95,76'ya ulaşırken, yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar için nakil maratonu başladı. Birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakil tercihleri ise 10-12 Ağustos'ta alınarak 14 Ağustos'ta açıklanacak. Her yıl yaklaşık 3 milyon çocuğun Kerim kitabımızda buluştuğu yaz Kur'an kursları büyük bir coşkuyla devam ediyor. Gaziantep Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde de büyük bir sevinç yaşanıyor. Kursa katılan minikler bir yandan Kur'an-ı Kerim okumayı, duaları ve dini bilgileri öğrenirken, diğer yandan kendileri için oluşturulan özel alanlarda oyunlar oynayıp ikramlarla keyifli vakit geçiriyor. Cami, ibadetin yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal hayatı bir araya getiren yapısıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bir merkez haline geldi. İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilmi bilgilerinin yanı sıra bilim ve teknoloji gibi alanlarda da gurur kaynağı oluyorlar. Kanada'da düzenlenen uluslararası robotik ve yapay zeka yarışmalarında mücadele eden Bahçeli Evler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 4 farklı kategoride dünya derecesi elde etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya ve Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 30, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 48, Medine 46, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 30, Saraybosna 33, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Aleyküm Diyanet Radyo. Ben Konya'dan Beyza Nur. Aileme ve bütün sevdiklerime Mustafa Demirci'den Sultanım İlahisini armağan ediyorum.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılır evim.
0: Reklam.
2: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Selamünaleyküm. Bursa İnegöl'den Remzi Baykan ben. Ayasofya adlı parçayı kıymetli eşime, kızlarım Aybike ve Cansu'ya, oğlum Ömer'e ve tüm Diyanet çalışanlarına armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm. Uşak'tan selamlar, sevgiler, saygılar. Biz Kur'an'ın hadimleri ilahisini tüm Uşaklılar için istiyorum. Biz...

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ben Gaziantep'ten Mahinur Yıldırım. Sordum sarı çiçeğinin ilahisini istiyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Katiller ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73.381'e çıktı. Gazze kasabı Netanyahu, Gazze'de işgal ettikleri alanlardan çekilmeyeceklerini söyledi. İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te de baskınlarını sürdürüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Kiev ve çevresine yoğun hava saldırısı düzenledi. Ukrayna yönetimi saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını açıkladı. Moskova yönetimi ise ulaşım ve lojistik merkezlerinin hedef alındığını duyurdu. Ukrayna'da Rusya'daki e-ticaret devinin lojistik tesisine hava saldırısı düzenledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki üretim artışıyla bu yıl sonunda 8 milyon, 2028'de ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını açıkladı. Irak'la yapılan anlaşma sayesinde Türkiye'nin yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük'teki petrol sahalarına bir anlamda ortak olduğunu vurgulayan Bayraktar, Gabar'da ise günlük 83.200 varille yeni bir üretim rekoruna ulaşıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklere karşı Katar ve Körfez gazını Irak veya Suriye üzerinden Türkiye ve ardından Avrupa'ya taşıyacak alternatif boru hattı projelerine işaret ederek bölgedeki tüm stratejik enerji yollarının Türkiye'ye çıktığını belirtti. Merakla beklenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sonuçları dün açıklandı. Öğrencilerin %93,56'sı bir okula yerleşti. Sınavda öğrenci alan liselerde doluluk oranı %95,76'ya ulaşırken, yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar için nakil maratonu başladı. Birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakil tercihleri ise 10-12 Ağustos'ta alınarak 14 Ağustos'ta açıklanacak. Her yıl yaklaşık 3 milyon çocuğun Kerim kitabımızda buluştuğu yaz Kur'an kursları büyük bir coşkuyla devam ediyor. Gaziantep Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde de büyük bir sevinç yaşanıyor. Kursa katılan minikler bir yandan Kur'an-ı Kerim okumayı, duaları ve dini bilgileri öğrenirken, diğer yandan kendileri için oluşturulan özel alanlarda oyunlar oynayıp ikramlarla keyifli vakit geçiriyor. Cami, ibadetin yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal hayatı bir araya getiren yapısıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bir merkez haline geldi. İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilmi bilgilerinin yanı sıra bilim ve teknoloji gibi alanlarda da gurur kaynağı oluyorlar. Kanada'da düzenlenen uluslararası robotik ve yapay zeka yarışmalarında mücadele eden Bahçeli Evler 15 Temmuz şehitleri teknoloji, fen ve sosyal bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 4 farklı kategoride dünya derecesi elde etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya ve Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 30, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 48, Medine 46, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 30, Saraybosna 33, Kümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

ahiret, beka yurdumuz. Veda Hacı.

günleriydi. Allah Resulü ile birlikte bütün hacılar Arafat'a çıkmıştı. Bir ara Allah Resulü'nün yanında devesinin üzerinde oturan bir sahabi, devenin ani bir hareketiyle yere düştü, boynu kırıldı ve öldü. Allah Resulü, "Onu su ve sidrle yıkayın, iki ihram beziyle kefenleyin, ona koku sürmeyin ve başını örtmeyin. Çünkü kıyamet günü o, lebbeyk diyerek diriltilecektir," buyurdu. Allah Resulü'nün bahsettiği bas, yani diriliş, kıyamet koptuktan sonra sura ikinci defa üfürülmesiyle bütün varlıkların hesap vermek üzere tekrar diriltilmeleri, yeniden canlandırılmaları demektir. Öldükten sonra dirilme inancı Mısır, İran ve Hint dinlerinde olduğu gibi Yahudilik ve Hristiyanlıkta da vardır. Cahiliye dönemi Araplarının büyük çoğunluğu yeniden dirilişi inkar etmekte ise de bir kısmı kabul etmekteydi. Kur'an'da Yevmül Ba'z ve Yevmül Huruç diye isimlendirilen diriliş günü, kabirlerin açılacağı, yeryüzünün içindeki ağırlıkları dışarıya atacağı, Allah'ın insanları tekrar dirilterek yerden ot bitirir gibi topraktan çıkaracağı, ölmüş insanların ayağa kalkacağı, canlanacağı gün şeklinde tasvir edilir. Kur'an, öldükten sonra dirilmeyi şaşkınlıkla ve hayretler içerisinde karşılayan ve bu hadisenin nasıl meydana geleceğini merak eden Hazreti İbrahim'e, Yüce Allah'ın hitabını ayrıntılı olarak şu şekilde zikreder. "Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster," demişti. Allah ona, "İnanmıyor musun?" deyince, "Hayır, inandım. Ancak kalbimin tatmin olması için," demişti. "Öyleyse dört kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır, sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." Kur'an-ı Kerim, yeniden dirilişin mutlaka gerçekleşeceğini inkarcılara şu yöntemle anlatmaktadır. Öncelikle yoktan yaratmak, ikinci kez yaratmaktan daha zordur. Kur'an'da Allah'ın ilk önce yoktan yarattığı, bu yaratmayı ölümden sonra diriltmek suretiyle tekrarladığı, Allah için ikinci kez yaratmanın daha kolay olacağı bildirilmekte, insan, "Öldüğümde gerçekten diri olarak topraktan çıkarılacak mıyım?" der. "Daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?" buyrularak bu gerçek ifade edilmektedir. Yine Kur'an, öldükten sonra çürümüş bedenlerinin nasıl diriltileceğini anlamayıp soranlara, yaratmayı ilk defa yapan Yüce Allah'ın yeniden hayata döndürmeye de kadir olduğunu şu şekilde haber vermektedir. "Dediler ki, biz bir yığın kemik, bir yığın toz olduğumuz zaman mı yeniden diriltilecekmişiz? De ki, şüphe mi var? İster taş olun, ister demir. Yahut aklınızca diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun, yine de diriltileceksiniz." Diyecekler ki, "Peki bizi hayata tekrar kim döndürecek?" De ki, "Sizi ilk defa yaratan hayata tekrar döndürecek." Diğer yandan bir şeyin benzerini yaratan kendisini de yaratır. Kur'an'da Allah'ın yaş, yeşil ağaçtan ateşi çıkardığı, gökleri, yeri ve tüm kainatı yoktan yarattığı, bütün bunları yaratan ve yaşatan olarak bu yarattıklarının benzerini tekrar yaratabileceği şu şekilde ifade edilmektedir. "O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir." Kur'an'da bu şekilde anlatılan diriliş gerçeği hadis rivayetlerinde daha ayrıntılı bir biçimde yer alır. Öncelikle Kur'an'da iman edilmesi gereken bir gerçek olarak sunulan dirilişi inkar etmek, Allah'ı yalanlamak olarak ifade edilir. Sevgili Peygamberimiz bir gün dirilişi anlatırken, "Kıyamet günü insanlar çıplak, yalın ayak ve sünnetsiz olarak diriltilecekler," deyince Hazreti Ayşe dayanamayıp, "Peki ya Resulallah, insanların avret yerleri ne olacak? İnsanlar birbirlerine bakmazlar mı?" diye sorunca Allah Resulü, "O gün onlardan her birinin kendine yetip artacak bir derdi vardır," buyurur.
Hadislere göre o gün diriltilecek ilk kişi Hazreti Peygamber, giydirilecek ilk insan da Hazreti İbrahim'dir. Ayrıca Allah Resulü, herkesin öldüğü hali üzere diriltileceğini bildirmiş, mesela, "Şehitleri kanlarıyla ve kanlı elbiseleriyle sarıp defnedin. Çünkü Allah yolunda yaralanan her kimse, kıyamet günü yarası kanayarak Allah'ın huzuruna gelir. Yaranın rengi kan rengi, kokusuysa misk kokusu gibidir" buyurmuştur. Veda hacında Arafat'ta devesinden düşerek ölen sahabinin telbiye getirerek lebbeyk diyerek diriltileceğini haber vermiştir. Hatta Peygamber Efendimiz Allah tarafından azaba uğramaları neticesinde toptan helak edilen bir toplumun her bir ferdinin kendi ameline göre diriltileceğini ifade etmiştir. Yeniden diriliş, çürümüş olan insan bedeninin parçalarının bir araya getirilmesi ve bu bedene ruhun iade edilmesi suretiyle ruhen ve bedenen gerçekleşecektir. Nitekim, "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" diyenlere cevap olarak, "De ki, onları ilk defa yaratan diriltecektir" buyurulması, dirilişin hem ruh hem de bedenle birlikte gerçekleşeceğini göstermektedir. Ahiret hayatında dirilişten sonraki merhale haşir ve mahşerdir. Kıyamet gününde yeniden diriltilen bütün insanların hesaba çekilmek üzere bir meydana sevk edilip toplanmasına haşir, toplanılacak yere de mahşer, mevkif veya arasat denir. Kur'an-ı Kerim'de haşir ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Kur'an, insanların ve cinlerin hesaba çekilmek için haşredileceklerini haber vermektedir. Ayrıca bütün insanların bir araya toplanacakları bir günden ve o günün aldananların ortaya çıkacağı bir gün olacağından, Allah'ın bütün insanları bir gün kadar kısa hissettikleri bir zaman içerisinde bir araya getireceğinden, huzurunda toplayacağından bahsetmektedir. O gün yer yarılacak, insanlar süratle kabirlerinden çıkarak çekirgeler gibi kendilerini çağırana doğru koşacak, herkesin yanında biri yaptıklarına şahitlik etmek, diğeri de onu mahşere götürmekle görevli iki melek bulunacak. Kimsenin bir başkasına faydası veya zararı dokunamayacaktır. O gün günahkarların gözlerinin korkudan gömgök olacağı ama dilsiz, sağır olacakları, yüzüstü sürünecekleri, suya koşan develer gibi susayacakları, zincire vurulup katrandan gömlek giydirilecekleri ve bu halde haşredilecekleri ayetlerde bildirilmektedir. Hadislerde haşrin şekli, inanç ve amelleri değişik olan insanların haşir esnasındaki durumları hakkında çeşitli bilgiler vermektedir. Allah Resulü haşir esnasında insanların yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olacaklarını, insanların kendi dertlerini ve sıkıntılarını düşünmekten birbirlerine bakamayacaklarını, kiminin binitli, kiminin yayağı, kiminin de yüzüstü sürünerek mahşer yerinde toplanacaklarını haber vermiş, sahabe-i kiramın "Ey Allah'ın Resulü, yüzüstü nasıl yürüyecekler?" diye sormaları üzerine de, "Onları ayakları üzerinde yürütmeye kadir olan gücü yeten Allah, yüzleri üstünde de yürütmeye kadirdir" buyurmuştur. Allah Resulü ilk olarak haşredilecek kişinin kendisi olacağını ifade etmiş, insanların dünya hayatında yapıp ettiklerine göre farklı şekillerde haşredileceklerini bildirmiştir. O gün haşrolunan insanlardan bir kısmı Allah'ın arşının gölgesinde barınacak, diğer bir kısmı ise ağız ve kulak hizasına kadar ter içerisinde kalacaktır. Bir başka hadiste de insanların üç grup halinde, birinci grubun binek üzerinde karnı tok ve giyinmiş, ikinci grubun melekler tarafından yüzü koyun süründürülerek cehenneme atılmış, üçüncü grubunsa Allah'ın arkalarından gönderdiği bir afetten kaçarak haşredilecekleri haber verilmiştir. Böylesine dehşetli sahnelerin yaşanacağı o günde Allah Resulü kendisinin fakirlerle beraber haşredilmek istediğini haber vermiştir. İnsanların haşredileceği mahşer meydanı ise
kepeksiz undan yapılmış ekmek gibi bembeyaz, hiç kimsenin saklanabileceği tümsek veya çukurun bulunmadığı dümdüz bir arazi ve bir kimseye yol gösterecek herhangi bir işaretin, dağ, taş veya ağacın olmadığı bir yer olarak tasvir edilmiştir. O günün tek hakimi olan Yüce Allah'ın, bu meydanda bütün insanları toplayacak, Melik ancak benim, Deyyan, amellere karşılık veren ancak benim diyerek onlara seslenecektir. O gün dünyada insanın yapıp ettiklerini izleyip kaydeden meleklerin ortaya koyacağı amel defterleri herkese verilip okutulacaktır. Yaptıklarının eksiksiz olarak kaydedildiğini görerek hayretler içerisinde kalan insanın hali Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. O gün kitap, herkesin amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler, bu nasıl bir kitap? Küçük büyük hiçbir şeyi bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. İnsanlardan bir kısmının kitabı sağ tarafından verilecek, bir kısmınınki de sol tarafından veya arkasından verilecektir. Kitabını sağ tarafından alanların hesapları kolay, sol tarafından veya arkalarından alanlarınki ise çok zor olacaktır. Amel defterlerinin dağıtılmasından sonra adalet terazileri kurulacak ve hesap görülecektir. O gün tek hesap sorucu Allah'tır. Yüce Allah hesabı eksiksiz ve son derece hızlı bir şekilde görecek, amellerin tartılması için teraziler kuracaktır. Bu husus Kur'an'da şu şekilde zikredilir. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak biz herkese yeteriz. Yüce Allah hesap anında asla haksızlık yapmayacak, zerre kadar iyilik yapan da, zerre kadar kötülük yapan da yaptığının karşılığını görecektir. O gün sevap tartıları ağır basanlar kurtuluşa erecek, tartıları hafif gelenlerse kendilerine yazık etmiş olacaklardır. Resul-i Ekrem, hesap öncesi bekleyişin sıkıntılı bir süreç olduğundan ve hesaba ilk önce Muhammed ümmetinin çekileceğinden bahsetmektedir. O, kıyamet gününde insan şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bazı rivayetlerde Muhammed ümmetinden 70 bin kişinin hesaba tabi tutulmadan cennete gireceği haber verilmiştir. Sorgusuz cennete gireceklerden bahsedilen rivayetlerde farklı rakamların zikredilmesi bu sayının çokluktan kinaye olduğunu, gerçek sayıyı ifade etmediğini göstermektedir. Kıyamet günü Müslümanların ilk hesaba çekileceği şey farz namazlardır. Eğer farz namazlarda eksiklik varsa Yüce Allah meleklerine kulumun nafile namazı var mı bakınız buyuracaktır. Nafilelerle eksik farzların tamamlanmasını ve hesabında ona göre yapılmasını emredecektir. O gün Yüce Allah vermiş olduğu tüm nimetlerin ve bu nimetler için şükredilip edilmediğinin hesabını soracak, Hazreti Peygamber'in işaret buyurduğu üzere temel iki besin kaynağı olan su ve hurmanın hesabı dahi sorulacaktır. İnsana kendi yaptığı kötülüklerin hesabının sorulması bir yana, başkalarının yaptığı kötülüklere neden engel olmadığı da sorulacaklar arasındadır. Boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı bu günde, insanlar arasında görülecek davaların ilki cinayet davaları olacaktır. Şüphesiz dünya, iş görme, ahirette karşılık bulma yurdudur. Karşılık, yapılan işin türüne göre nimet veya azap şeklinde olacak, bu da hesapla tespit edilecektir. Bu tespit esnasında hesabı zorlu geçen kimse hüsrana ve azaba uğrayıp helak olacaktır. Hesabı kolay geçense kurtuluşa erecektir. Sevgili Peygamberimizin bildirdiğine göre o gün Yüce Allah sorgulamayı doğrudan kendisi yapar.
insana aracısız hitap eder. O zaman insan sağına bakar, dünyada yaptıklarından başka bir şey göremez. Soluna bakar, yine dünyada yaptıklarından başka bir şey göremez. Önüne bakar, yüzünün karşısında ateşten başka bir şey göremez.

de sırat, sağdan denilen bir bitkinin dikenini andıran alevleri, kanca ve çengelleri olan, cehennemin iki yakası üzerine kurulan, insanların üstünden geçmeye çalıştıkları, kiminin sapasağlam geçip kurtulduğu, kiminin o diken gibi alevlerden yara alarak kurtulduğu, kiminin de diken gibi alevlere takılarak tepe taklak cehenneme yuvarlandığı kaygan bir köprü olarak tasvir edilir. Sırat üzerinde müminin parolası "Rabbim selamet ver, selamet ver" olacaktır. Ancak dünyada sırat-ı müstakimden, doğru yoldan ayrılan, yükünü günahlarla ağırlaştırıp isyan edenlerle mümin olarak yaşayıp iyilikleri günahlarından fazla olanlar bu köprüden farklı şekillerde geçeceklerdir. Nitekim Hazreti Peygamber, "Müminler sırattan kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins at ve deve gibi hızla geçer. Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri yara almış da salıverilmiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış olarak geçer" buyurarak bu gerçeğe işaret etmiştir. Ahiret hayatındaki duraklardan biri de Havz-ı Kevser'dir. Havz, ahirette Allah Resulüne tahsis edileceği bildirilen çok büyük bir havuzu. Kevser de Allah Resulüne tahsis edilen bütün cennet ırmaklarının kendisinden doğduğu büyük bir su kaynağını veya nehri ifade etmekte. Arapçada ayrı ayrı kullanılan bu iki kelime Türkçe'de Havz-ı Kevser şeklinde bir tek terime dönüşmüş bulunmaktadır. Kur'an'da bir ayette geçen ve içinde geçtiği sureye adını veren Kevser, Peygamberimize verildiği ifade edilen en önemli nimetlerdendir. Tefsirlerde konu özelindeki hadislere dayanılarak Kevser kelimesine, Hazreti Peygamber'e cennette bahşedilen nehir anlamı verilmekle beraber, kelime daha çok Allah Resulüne lütfedilen nübüvvet, hikmet, ilim, Kur'an, İslam, dünyadaki ve ahiretteki ona mahsus tüm nimetler ve iyilikler şeklinde yorumlanmıştır. Resul-i Ekrem, Kevser iki kıyısı altından, yatağı inci ve yakuttan olan cennette bir nehirdir. Toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır buyurmuştur. Bu nehrin iki kıyısında inciden oyulmuş kubbeler mevcuttur. Kadehleri gökteki yıldızların sayısı kadardır. Her kim ondan bir yudum içerse bir daha ebediyen susamayacaktır. O, Allah Resulü'nün Müslüman kardeşlerini cennette karşılayacağı bir havuzdur. Köşelerinin düz olduğu belirtilen bu havuzun, kenar uzunluklarıyla ilgili bilgiler rivayetlere göre farklılık arz etmektedir. Havuzun kenar uzunluğuyla ilgili bilgiler bir aylık yol mesafesinde, Cerba ve Erzuh arası mesafede, Aden'den Amman'a kadar Eyle ile Yemen'in Sana şehri arasındaki mesafe gibi uzaklığı ifade eden farklı tanımlamalar yapılmıştır. Bu konuda nakledilen rivayete göre Allah Resulü bir gün bir mezarlığa uğradı ve "Ey müminler topluluğu, selam olsun size, biz de inşallah size katılacağız" diyerek "kardeşlerimi görmekten dolayı sevindim" buyurdu. Oradakiler "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz gelmediler. Ben onları Kevser havuzunun başında bekleyeceğim" buyurdu. Onlar da "Ümmetinden senden sonra gelecekleri nasıl biliyorsun?" dediler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. "Düşünün bakalım, bir adamın siyah atlar arasında alnı beyaz, ayakları beyaz sekili bir atı olsa onu tanımaz mı?" "Evet, tanır" dediler. O zaman Allah Resulü "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, kıyamet günü aldıkları abdestten dolayı yüzleri pırıl pırıl ve abdest organları da parlayarak oraya geleceklerdir. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" buyurdu. Rivayetlerde ayrıca Allah Resulüne Miraç'ta Kevser'in gösterildiği, onun üzerinde pek çok hayır bulunan bir nehir, kıyamet günü Muhammed ümmetinin yanına geleceği bir havuz olduğu ifade edilmiştir. İbn Abbas'ın ifadesiyle Kevser, Yüce Allah'ın Peygamber Efendimiz'e ikram ettiği engin bir hayırdır. Hadis kaynaklarında kıyamet günü her peygamberin bir havuzunun olacağı,
her birisinin oraya su içmeye gelen ümmetinin çokluğuyla

övünecekleri, Peygamberimizin su içmeye gelen en çok ümmete sahip olmayı ümit ettiği ifade edilir. Muhacirlerin fakirlerinden olup, saçı başı dağınık, elbiseleri kirli, lüks yaşamı seven kadınlarla evlenmeyen, kendilerine kapıların açılmadığı ve kıt kanaat geçinen insanların, kıyamet günü havzın başına ilk gelen kimseler olacağı bildirilmiştir. Öte yandan, dinin aslında olmadığı halde, sonradan onda ekleme ve değişiklikler yapan bid'atçilerin, havzın başından Yüce Allah tarafından uzaklaştırılacakları ifade edilmiştir. Kur'an'ın ve hadislerin ifade ettiği diriliş ve sonrası yaşanacak sahneler, dünya hayatındaki yaşantıya göre şekillenecek, dünyada Allah ve Resulünün gösterdiği yolda yürüyenler, ahiret hayatının bütün merhalelerinde rahat edecek, huzur bulacak ve Yüce Allah'ın kendileri için sunduğu kolaylıkları yaşayacaklardır. Kur'an'ın ve Allah Resulü'nün ahiret hayatına dair konularda bizleri bilgilendirmesinin en önemli hikmeti, fani olan dünyanın geçiciliğine insanın dikkatini çekmek, bu bilinçle dünya hayatını sürdürmesini ona telkin etmek ve ahiret hayatına hazırlıklı olmasını temin etmektir. Bundan dolayı Allah Resulü akıllı kişiyi şöyle tarif etmiştir. Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularının peşinde koşup da Allah'tan bağışlanma dileyendir. Hazreti Ömer de hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin diyerek bu gerçeğe dikkatleri çekmiştir.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 79. Bölüm. Minnak Patiler.

0: Velma, şu müziğin sesini biraz kısar mısın?
1: Nasıl? Böyle iyi mi?
0: Biraz daha.
1: Tekrar hayırlı olsun Maria abla.
0: Teşekkür ederim. Açılışa neredeyse mahalledeki herkes geldi.
1: Dükkanın ışıklı levhası da pek güzel oldu.
0: Peki, dükkanın adı hakkında hiçbir şey söylemeyecek misin?
1: Minnak Patiler Veteriner. Ne diyeyim Maria abla, sevimli olmuş işte. İlk müşterinde, affedersin, ilk minnakında geldi.
2: Ben Kazım. Bu da, bunun adını bilmiyorum ki ben.
1: Aa, ben biliyorum Kazım abi. Komşumuzun kedisi Yumak. Nerede buldun sen onu?
2: Kazım onu çarşıda buldu. Köpekler kovalıyordu.
0: Yumağı. Yoksa köpekler zarar mı verdiler ona? Kazım Bey, kediyi uzatır mısın?
2: Kazım Bey değil. Sadece Kazım.
0: Kazım, kedi.
2: Seni gidi sevimli şey seni. Kazım seni çok sevdi.
0: Beni duymuyor galiba.
1: Kazım abi, ben onu evine götürürüm. Sen onu bana verebilirsin.
2: Al, köpekler görmesin bunu. Yumak çok korktu.
1: Tamam tamam, görmezler. Merak etme sen. Teşekkür ederim.
2: Kazım gider. Kazım gider.
0: Deli mi ne?
1: Deli değil de biz ona emanet diyoruz. Kimseye bir zararı dokunmaz Kazım abinin.
0: Adı neydi bu sevimli şeyin?
1: Yumak.
0: Şuna bir bakayım. Bir şey yapmayacağım Yumak. Sakin olur musun biraz?
1: Yara beresi var mı Maria abla?
0: İyice baktım. Ama bir şey yok bunun. Siz nasıl söylüyordunuz? Kelem gibi maşallah.
1: Turp gibi diyecektin herhalde.
0: Turp gibi maşallah. Yumak'ın önüne bir şeyler koyalım da yesin. Turp gibi acıkmıştır şimdi bu.
1: Kurt gibi desen daha doğru olurdu.
0: Sizin atasözlerinizi, deyimlerinizi hep karıştırıyorum ben.
1: Olsun olsun, sen öğrenmeye devam et. Takıldığın yerde ben hatırlatırım.
0: Selma, hafta sonları bana yardım edeceksin değil mi?
1: Sen hiç merak etme. Seni hiç yalnız bırakır mıyım ben? Okuldan çıktığım zaman da gelirim.
0: Ah Selma, yalnızlık gerçekten de çok zormuş. Gündüz bir şekilde vakit geçiyor da gece olunca evin içinde hem de bir başına çok zor oluyor be kardeşim.
1: Bu yalnızlığın pek uzun sürmez. Çünkü bizim evlendirme timi harekete geçti. Hı?
0: Evlendirme timi mi? Onlar da kim?
1: Kim olacak? Annemle babaannem. İkisi de sana hayırlı bir kısmet bakıyorlar.
0: Hayırlı kısmet?
1: Bizimkiler seni evlendirmek için harekete geçti yani.
0: Koca ninelere de bakın hele. İyi de bunu niçin yapıyorlar ki? Benim sizinle bir kan bağım bile yok.
1: Maria abla, biz ki maddi imkansızlıklardan dolayı evlenemeyen kimseler için vakıf kuran bir milletiz. Tamam, zengin olabilirsin ama senin burada kimin kimsen yok. Bizimkiler de seni kendi kızları gibi gördükleri için.
0: Siz hayatımda tanıdığım en temiz kalpli, en değerli insanlarsınız.
1: Aa, yoksa ağlıyor musun sen?
0: Ne bileyim, duygulandım biraz.
1: Sana bir sır vereyim mi? Sana demedim Yumak.
0: Ne sırrıymış bu?
1: Bizimkiler konuşurken duydum. Mahallemize yeni gelen müezzin bekarmış.
0: Bize ne bekar ise?
1: Anlasana Maria abla. Annemle babaannem ikinizi birbirinize yakıştırıyorlar işte.

0: İyi günler.
1: İyi günler Necati abi.
2: Necati de kim?
1: Sana az önce bahsettiğim müessin.
2: Evlendirme timi çoktan harekete geçmiş bile.
1: Onlar zaten sürekli hareket halindeler. Necati abi bize doğru bakıyor. Ona bir hoş geldin demeyecek misin?
2: Hoş geldiniz. Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim?
0: Aslında ben Selma'yı görmek için gelmiştim ama.
1: Beni görmek için mi gelmiştin?
0: Mahir amcayla görüşmek istiyordum da anneniz beni size yönlendirdi. Selma da bilir, o şimdi yeni açılan veteriner dükkanında deyip beni buraya gönderdi. Bu arada yeni iş yeriniz hayırlı olsun.
2: Teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
1: Sana nasıl yardımcı olabilirim Necati abi?
0: Arabamın motor aksamında bir sıkıntı var da.
1: Öyleyse buraya da sanayide hangi ustaya götürsem diye sormak için geldin.
0: Maşallah, sen de leb demeden leblebiyi anlıyorsun hemen.
1: Ama ben sanayi işlerinden anlamıyorum ki. Bu konuyu dedemle görüşebilirsin istersen.
0: Peki dedeni nerede bulabilirim?
1: Genellikle şu aşağıdaki çay ocağına takılır.
0: Öyleyse bana müsaade. İyi günler Selma. İyi günler
2: Maria.
0: Size de iyi günler Maria Hanım.
1: Maria abla, ne o? Hala Necati abinin arkasından bakıyorsun?
2: Yok canım. Yumakı kovalayan köpekler etrafta mı diye kontrol ediyordum ben.
1: Bana hiç öyle gelmedi ama neyse. Benim yapacağım bir iş kalmadı galiba.
2: Yarın yine geleceksin değil mi?
1: İnşallah ablacığım. Artık burası benim ikinci adresim oldu. Hadi yumak, gitme vakti geldi. Demek yürümek istemiyorsun. Ben de seni kucağımda taşırım öyleyse.
2: Ay maşallah, pek de ağırmışsın.
3: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Haklar yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Hazreti Peygamber içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Katiller ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73.381'e çıktı. Gazze kasabı Netanyahu, Gazze'de işgal ettikleri alanlardan çekilmeyeceklerini söyledi. İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te de baskınlarını sürdürüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Kiev ve çevresine yoğun hava saldırısı düzenledi. Ukrayna yönetimi saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını açıkladı. Moskova yönetimi ise ulaşım ve lojistik merkezlerinin hedef alındığını duyurdu. Ukrayna'da Rusya'daki e-ticaret devinin lojistik tesisine hava saldırısı düzenledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki üretim artışıyla bu yıl sonunda 8 milyon, 2028'de ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını açıkladı. Irak'la yapılan anlaşma sayesinde Türkiye'nin yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük'teki petrol sahalarına bir anlamda ortak olduğunu vurgulayan Bayraktar, Gabar'da ise günlük 83.200 varille yeni bir üretim rekoruna ulaşıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklere karşı Katar ve Körfez gazını Irak veya Suriye üzerinden Türkiye ve ardından Avrupa'ya taşıyacak alternatif boru hattı projelerine işaret ederek bölgedeki tüm stratejik enerji yollarının Türkiye'ye çıktığını belirtti. Merakla beklenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sonuçları dün açıklandı. Öğrencilerin %93,56'sı bir okula yerleşti. Sınavlı öğrenci alan liselerde doluluk oranı %95,76'ya ulaşırken, yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar için nakil maratonu başladı. Birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakil tercihleri ise 10-12 Ağustos'ta alınarak 14 Ağustos'ta açıklanacak. Her yıl yaklaşık 3 milyon çocuğun Kerim kitabımızla buluştuğu Yaz Kur'an kursları büyük bir coşkuyla devam ediyor. Gaziantep Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde de büyük bir sevinç yaşanıyor. Kursa katılan minikler bir yandan Kur'an-ı Kerim okumayı, duaları ve dini bilgileri öğrenirken, diğer yandan kendileri için oluşturulan özel alanlarda oyunlar oynayıp ikramlarla keyifli vakit geçiriyor. Cami, ibadetin yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal hayatı bir araya getiren yapısıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bir merkez haline geldi. İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilmi bilgilerinin yanı sıra bilim ve teknoloji gibi alanlarda da gurur kaynağı oluyorlar. Kanada'da düzenlenen uluslararası robotik ve yapay zeka yarışmalarında mücadele eden Bahçeli Evler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 4 farklı kategoride dünya derecesi elde etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya ve Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 30, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 48, Medine 46, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 30, Saraybosna 33, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Allah yüce kitabımızda farklı ayeti kelimelerde insan olarak bizlerin belli özelliklerini belirtir, dile getirir, dikkatimize sunar. Onlardan bir tanesi İsra suresinin 11. ayeti kelimesinde yer alır. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimede iki farklı vurgu dikkatimize sunuluyor. Birincisi şu, insan bazen şerri de iyi ve güzel bir şey gibi maalesef isteyip talep edebiliyor. Halbuki müminin duasında bir şerri, bir kötülüğü, bir günahı talep etme asla yer almamalıdır. Ayetin bir diğer vurgusu kısmı ise insanın aceleci olduğunu bize öğretiyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün arkadaşlarıyla beraber otururken onlara şu bilgiyi verir. İnsan dua ederken duasında şerri istemez ve acele de etmezse Allah duasını kabul eder der. Yanında bulunan arkadaşları, ya Resulallah, şerri, günahı istememeyi anladık. Duanın kabul olmasına engel olan acele nedir diye sorduklarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuyu arkadaşlarına ve bizim dikkatimize sunar. Buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insan bazen dua eder, imtihan gereği duası kabul olmaz, gecikir, tehir edilir ve bunun neticesinde o da benim duam kabul olmuyor zannına kapılarak bu düşünce içerisine girerek duayı terk eder, bırakır ve duasında aceleci davranmış olur. İşte bu hal onun duasının kabul olmasına engel bir tavırdır der. Kıymetli kardeşlerim, her birimizin yaptığı duaların kabul olduğunu düşünün. Böyle bir şey dünya hayatının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için mümkün değildir. Herkes para, herkes makam, herkes servet istese, yeryüzünde herkes para, mülk, servet sahibi olsa, makam sahibi olsa, herkes yüksek mevkilerde istihdam edilse, dünyada hayat ve yaşam sürebilir mi? Süremez elbette. Cenab-ı Allah kimimizi varlıkla, kimimizi yoklukla, kimimizi makamla, kimimize makamı nasip etmeyerek imtihan ediyor etmekte. Bütün bunların bir sınav olduğunu ve bize verilen her şeyde bir hayır olduğunu, verilmeyen şeylerde de bir hayır ve hikmet olduğunu asla ve asla zihnimizden çıkartmamalıyız. O yüzden hadis olarak da rivayet edilen ve bizim geleneğimizde çok anlamlı ve kıymetli olarak var olan olanda hayır vardır ifadesi, cümlesi bizim hayatımızı, yaşantımızı kolaylaştıran çok önemli bir değerdir. Var olanda hayır olduğunu düşünerek Cenab-ı Allah'a tevekkül etmek oldukça önemli. Bazen talep edip arzu ettiğimiz şeylerin bugün olması, bugün gerçekleşmesi bizim lehimize olmayabilir, bir şerdir belki o bizim için ama biz hayır gibi talep ederiz. Zira insan aceleci bir varlıktır. Anında görmek ister. O yüzden ayet-i kerime öyle bitiyor. Ve kânel insânu acûle. İnsan acelecidir diyor Cenab-ı Allah. Aceleci olduğu için ahireti tercih etmez. Dünyayı, bugün elinde olanı, gördüğünü, yaşadığını tercih eder uzakta olana. O yüzden dünya için ahiretini kaybeder, ahiretinden vazgeçer, sonra olandan, sonra gelecek olandan vazgeçer insan maalesef. İnsanın aceleci oluşu farklı kayıpları içerisine düşmesine de neden olabilmektedir. Şunu unutmamalıyız ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirdiği üzere dikkat ve temkinli hareket etmek, yani teenni ile hareket etmek Cenab-ı Allah'tandır, Rahman'dandır. Acele etmek ise şeytandandır. Aceleci davranmak maalesef şeytani bir tavır ve erdemdir, fiildir. Dolayısıyla müminler olarak bizler hayatın akışı içerisinde hiçbir şeyde aceleci olmamalıyız. Yapmış olduğumuz duaların kabul olmadığı zannı ve düşüncesiyle asla dua etmeyi, yalvarmayı, yakarmayı bırakmamalıyız. Ve dua ederken bir günahı, bir haramı asla talep etmemeli, asla dile getirmemeliyiz. Bazen kardeşlerimiz haram olan, günah olan, yasak olan bir eylemin veya bir kazancın kendisiyle buluşması için dua edebiliyor. Bu bir yanlıştır ve doğru bir fiil değildir mümin için. Müslüman asla bu hale gelmemeli. Bu aceleciliğimiz sebebiyle hak ettiğimiz nimetlere bu dünyada kavuşmayı arzu ediyor. Bazı sıkıntıların, azapların, kötülüklerin, cezaların da insanlara bu dünyada verilmesini arzu ediyoruz. Ama unutmamalıyız ki dünya mutlak adaletin tecelli edeceği bir alem değil ve hesabın görüleceği ve insanın yaptığı eylemlerin cezasıyla karşılaşacağı alem değildir. Aceleciliğimiz bizim beklentilerimizi dünyada olsun düşüncesine sevk edebiliyor ama asıl ceza, asıl yapmış olduğumuz eylemlerin karşılık bulacağı mekan ahiret yurdudur ve iyi ve kötü amellerimizin neticesiyle mutlak günde, o günde elbette buluşacağız. Rabbim bizleri dua ederken iyiliği, güzeli, hakkı, hakikati, doğruyu, hayırlı olanları talep eden, şer, haram ve kötülüklerden uzak duran, onları talep etmeyen ve duasına da sabırla devam edip duada sebat gösteren müminlerden eylesin. Dualarımız kabul olsun efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Arka sayfa. Günün konusu. İyi ve kötünün mücadele alanı. Nefis. Nefis, iyiliği ve kötülüğü, fazileti ve rezaleti aynı anda barındıran bir alandır. İyiliği ve fazileti egemen kılmak için nefisle edilen mücadele, insanın kendisiyle, hırsıyla, sınırsız istek ve arzularıyla imtihanından başka bir şey değildir. Resul-i Ekrem, bu mücadelenin önemine bizzat değinerek şöyle buyurmuştur. Akıllı kişi, nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. İnsanın kendisinden ve ailesinden başlamak suretiyle ciddi bir nefis ve irade eğitimi alması gerekmektedir. Zira sık sık rastladığımız ahlaki yozlaşmaların temelinde insanın iradesini basiretsizce kullanarak nefsine boyun eğmesi, adeta onun sınırsız arzularının esiri durumuna düşmesi yatmaktadır. Bugün hapishanelerin dolup taşması, intihar olayları, aile içi huzursuzluklar ve toplumu sarsan daha birçok olumsuzluğun, bireyin bir anda kontrolsüzce yaptığı davranışlardan, nefsinin gayrimeşru ve geçici isteklerine boyun eğmesinden kaynaklandığı unutulmamalıdır. Bir hadis. Mücahit, Yüce Allah'a itaat yolunda nefsinin isteklerine karşı mücadele eden kimsedir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılım edim.
0: Reklam.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Bulunduğunuz mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili dostlar, bugün kabir ahvalinin hallerinden sonuncusuyla, kabir nimetiyle sizlerle birlikteyiz. Kabir hayatı konusunda inanılması gereken hususlardan biri de Cenab-ı Hakk'ın berzahta müminleri nimetlendirmesidir. Kabir nimetinin varlığı ayetler ve manevi tevatür derecesine yükselen hadislerle sabittir. Kabir azabı geçici ve devamlı olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Kabir nimeti ise daimi olacak ve kıyamete kadar sürecektir. Kabir azabında olduğu gibi kabir nimeti de sadece Muhammed ümmetine ait bir husus değildir. Aynı zamanda söz konusu nimet sadece kabre gömülenlere veya mükellef olanlara da özgü değildir. Nimeti hak etmiş olanlar kabre konulmasalar bile öldükten sonra bu nimete kavuşacaklardır. Yine sevgili dostlar, şunu da belirtmemiz gerekir ki Kur'an-ı Kerim'de iyilik yapanlarla kötülük yapanların gerek dünya hayatlarında gerekse bunun ötesinde eşit tutulmayacağı haber verilmekte. Buna göre günah işleyenler azaptayken İman edip salih amel işleyenlerin de nimet içinde bulunmaları gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda düşmanla savaşırken öldürülüp, şehit olanların aslında ölü değil diri oldukları ve Allah'ın nimetlerine mazhar kılındıkları ifade edilir. Bu ilahi beyanda yer alan husus, kıyamet gününden öncesine yani berzah hayatına ait olduğuna göre kabir nimetidir. Diğer bir ayette, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Hakikatte onlar diridir. Fakat siz idrak edemezsiniz buyurulmaktadır. Bu ayetlerde söz konusu edilen hayatın gerçek hayat olup rızıklanmalarının da berzah aleminde devam ettiği hususunu ehli sünnet alimleri ittifakla kabul etmişlerdir. Aynı ayetler kabir hayatında azabı olmayan diğer müminleri de içerir. Buna göre kabir ve berzah aleminde sadece şehitler değil, derece ve mertebelerine göre bütün müminler nimetlere kavuşturulacaktır. Şehitlerin özellikle zikredilişi, onların Allah katındaki yüksek mertebelerine işaret etmek içindir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde, müminin ruhu diriltileceği gün cesedine dönünceye kadar cennet ağaçlarından yiyen bir kuştur buyurmuştur. Buna göre itaatkar müminler de kabirde nimetlere mazhar kılınacaktır. Ayrıca Resul-i Ekrem Efendimizin müminin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye benzetişi de kabir nimetinin varlığını kanıtlar. Çünkü karanlık ve küçük bir çukurun güzel bahçeye dönüşmesi en güzel nimetlerden biridir. Kabrin mümin için aydınlatılacağını bildiren hadisler de kabir nimetinin varlığına delalet etmektedir. Çeşitli hadis kaynaklarında kabir hayatında müminlere verilecek nimetlere de temas edilmekte. Mesela müminin ruhunun rahmet melekleri tarafından 7 kat semaya yükseltilmesi, kabir sorgusunun ardından mümine cennetteki makamı gösterilip kabrinden cennete bir kapının açılması ve oradan güzel kokular gelmesi, kabrin genişletilmesi, aydınlatılması, berzahtaki mümine sabah ve akşam cennetteki yerinin gösterilmesi gibi. Sevgili Diyanet Radyo dostları, duamız, dileğimiz odur ki Allah bizi cehennem azabından korusun ve bizi cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Sevgili dostlar, bugün kabir ahvalinin 3 halinden biri olan kabir nimetinden bahsettik. Bir sonraki programımızda kıyametle ilgili konuşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Sen bir cüzsün, bir zerresin. Senin yaptığın işte bir fayda varken ne diye küllü kınamaya teşebbüs edersin? Sözün bir faydası yoksa söyleme. Eğer varsa dil uzatmayı bırak, şükretmeye bak. Allah'a şükretmek her boyunun borcudur. Onunla bununla kavga etmek, yüzünü ekşitmekse kimseye borç değildir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Katiller ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73.381'e çıktı. Gazze kasabı Netanyahu, Gazze'de işgal ettikleri alanlardan çekilmeyeceklerini söyledi. İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te de baskınlarını sürdürüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Kiev ve çevresine yoğun hava saldırısı düzenledi. Ukrayna yönetimi saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını açıkladı. Moskova yönetimi ise ulaşım ve lojistik merkezlerinin hedef alındığını duyurdu. Ukrayna'da Rusya'daki e-ticaret evinin lojistik tesisine hava saldırısı düzenledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki üretim artışıyla bu yıl sonunda 8 milyon, 2028'de ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını açıkladı. Irak'la yapılan anlaşma sayesinde Türkiye'nin yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük'teki petrol sahalarına bir anlamda ortak olduğunu vurgulayan Bayraktar, Gabar'da ise günlük 83.200 varille yeni bir üretim rekoruna ulaşıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklere karşı Katar ve Körfez gazını Irak veya Suriye üzerinden Türkiye ve ardından Avrupa'ya taşıyacak alternatif boru hattı projelerine işaret ederek bölgedeki tüm stratejik enerji yollarının Türkiye'ye çıktığını belirtti. Merakla beklenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sonuçları dün açıklandı. Öğrencilerin %93,56'sı bir okula yerleşti. Sınavlı öğrenci alan liselerde doluluk oranı %95,76'ya ulaşırken, yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar için nakil maratonu başladı. Birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakil tercihleri ise 10-12 Ağustos'ta alınarak 14 Ağustos'ta açıklanacak. Her yıl yaklaşık 3 milyon çocuğun Kerim kitabımızda buluştuğu Yaz Kur'an kursları büyük bir coşkuyla devam ediyor. Gaziantep Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde de büyük bir sevinç yaşanıyor. Kursa katılan minikler bir yandan Kur'an-ı Kerim okumayı, duaları ve dini bilgileri öğrenirken, diğer yandan kendileri için oluşturulan özel alanlarda oyunlar oynayıp ikramlarla keyifli vakit geçiriyor. Cami, ibadetin yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal hayatı bir araya getiren yapısıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bir merkez haline geldi. İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilmi bilgilerinin yanı sıra bilim ve teknoloji gibi alanlarda da gurur kaynağı oluyorlar. Kanada'da düzenlenen uluslararası robotik ve yapay zeka yarışmalarında mücadele eden Bahçeli Evler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 4 farklı kategoride dünya derecesi elde etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya ve Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 30, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 48, Medine 46, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 30, Saraybosna 33, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey yolunda sevinçle ilerleyen genç! Doğruluk yolundan şaşmamaya çaba göster. Gençliğin boşa gitmesin. Ondan yeteri kadar yararlanmayı bil. Gençliğini değerlendir. Çünkü ne kadar sıkı tutarsan tut, o bir gün elinden kaçar. Sende gençlik gücü varken boşa harcama. İbadetten hiçbir zaman geri durma.

Hüsnü Hal. Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Katiller ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73.381'e çıktı. Gazze kasabı Netanyahu, Gazze'de işgal ettikleri alanlardan çekilmeyeceklerini söyledi. İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te de baskınlarını sürdürüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Kiev ve çevresine yoğun hava saldırısı düzenledi. Ukrayna yönetimi saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını açıkladı. Moskova yönetimi ise ulaşım ve lojistik merkezlerinin hedef alındığını duyurdu. Ukrayna'da Rusya'daki e-ticaret devinin lojistik tesisine hava saldırısı düzenledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki üretim artışıyla bu yıl sonunda 8 milyon, 2028'de ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını açıkladı. Irak'la yapılan anlaşma sayesinde Türkiye'nin yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük'teki petrol sahalarına bir anlamda ortak olduğunu vurgulayan Bayraktar, Gabar'da ise günlük 83.200 varille yeni bir üretim rekoruna ulaşıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklere karşı Katar ve

0: Körfez gazını Irak veya Suriye üzerinden Türkiye ve ardından Avrupa'ya taşıyacak alternatif boru hattı projelerine işaret ederek bölgedeki tüm stratejik enerji yollarının Türkiye'ye çıktığını belirtti. Merakla beklenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sonuçları dün açıklandı. Öğrencilerin %93,56'sı bir okula yerleşti. Sınavlı öğrenci alan liselerde doluluk oranı %95,76'ya ulaşırken, yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar için nakil maratonu başladı. Birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakil tercihleri ise 10-12 Ağustos'ta alınarak 14 Ağustos'ta açıklanacak. Her yıl yaklaşık 3 milyon çocuğun Kerim kitabımızda buluştuğu Yaz Kur'an kursları büyük bir coşkuyla devam ediyor. Gaziantep Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde de büyük bir sevinç yaşanıyor. Kursa katılan minikler bir yandan Kur'an-ı Kerim okumayı, duaları ve dini bilgileri öğrenirken, diğer yandan kendileri için oluşturulan özel alanlarda oyunlar oynayıp ikramlarla keyifli vakit geçiriyor. Cami, ibadetin yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal hayatı bir araya getiren yapısıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bir merkez haline geldi. İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilmi bilgilerinin yanı sıra bilim ve teknoloji gibi alanlarda da gurur kaynağı oluyorlar. Kanada'da düzenlenen uluslararası robotik ve yapay zeka yarışmalarında mücadele eden Bahçeli Evler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 4 farklı kategoride dünya derecesi elde etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya ve Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 30, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 48, Medine 46, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 30, Saraybosna 33, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: İşlerini sağlam ve düzgün yap. Allah yolunda gayret gösteren, inancına uygun yaşamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken hususlardan birisi de amellerini, davranışlarını özensiz, gelişi güzel yapmamaları, işlerini sağlam ve düzgün yapmaya gayret göstermeleridir. Bunu Allah Resulü'nün hayatından bir olayla örneklendirmeye çalışalım. Allah Resulü'nün oğlu İbrahim vefat etmişti. Ashab-ı kiramla birlikte Peygamberimiz oğlunu defnetti. Kabir olarak kazılan yerde bir tuğla yeri boş kalmıştı. Peygamberimiz o boşluğun kapatılmasını istedikten sonra şöyle buyurdu. Kul bir iş yaptığında Allah onun o işi sağlam yapmasını sever, ister. Bu hadis bizlere öyle önemli bir şey söylüyor ki. Şimdi bir an Allah Resulü'nün durumunu düşünün. Oğlu vefat etmiş, kalbi mahzun, üzgün. Ancak o durumdayken bile gözüne bir anda kabirdeki bir çarpıklık ilişiyor ve hemen buna müdahale ediyor, o işin düzgün yapılmasını istiyor. Buradan şu sonuca rahatlıkla ulaşabiliriz. Bir Müslüman bir şey yapacağında elinden geldiği ölçüde o şeyi sağlam, güzel yapması, eksik bırakmaması gerekir. Nitekim büyük Arap şairi Mütenebbi'nin şu güzel sözü de aynı gerçeğin şiirsel bir ifadesi. İnsanların kusurları içinde bir şeyi tam yapma gücüne sahip oldukları halde eksik bırakanların kusuru gibisini görmedim. İnsanlar bir şeyi yaparken kimi zaman ellerinden geleni ortaya koyarlar, kimi zaman da ellerinden daha iyisi geldiği halde daha düşük bir performansla yetinirler. En iyinin sonu yok. Evet, bu doğru. Ancak bu şu anlama geliyor. Bir kimse bir şeyi ne kadar mükemmel yaparsa yapsın, mutlaka onun bir ötesi de vardır. Ancak bu söz, bir şeyi yapma konusunda elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra söylenebilir. Siz kendinizi sıkmaz, zorlamaz da işinize konsantre olmazsanız, o zaman yaptığınız şey en iyi olmaz, hatta iyi bile olmaz. Mütenebbi'nin dile getirdiği husus, hem bireysel hem de toplumsal hayatımız için, hem Allah'la hem de insanlarla ilişkimiz için son derece önemli sonuçlar barındırıyor. Daha iyi bir kul olma imkanımız varken niçin elimizden geleni yapmayız da vaktimizi boşa harcarız? Bir ibadeti daha iyi yapma, Kur'an'ı daha güzel okuma, dinimizi daha iyi öğrenme imkanına sahip olduğumuz halde çoğu zaman vaktimizi bunlara ayırmak yerine başka şeylere harcarız. Böylece ömür sermayemiz boşa gider. İnsanlar arası ilişkilerde de durum böyledir. Bir kimse mesleğini daha iyi icra edebileceği halde bunu yapmadığında hem kendine hem mesleğine hem de insanlara yazık eder. Günümüzde işini tam yapmayan, yarım yamalak yapan insanlardan o kadar çok şikayet ediyoruz ki. Öyleyse bizler bir şey yaparken elimizden geldiği kadarıyla emeğimizi esirgemeyeceğiz. O işi sağlam, düzgün yapacağız. Baştan savma iş yapmayacağız. Hele başkasına ait bir işse orada kul hakkını da hesaba katacağız. Şunu da unutmamak gerekir. Bir insan bir konuda belirli bir hedefe ulaşıp bir başarı elde ettiğinde, insanların çok az bir kısmı bu hedefe ulaşmak için daha öncesinde gösterilen gayret, azim ve sabrı takdir eder. Aynı hedefe ulaşmayı istediği halde ciddiyet, gayret, sebat ve azim göstermediği için ulaşamamış çoğunluksa söz konusu başarıyı şansa, talihe bağlar. Rabbimiz şöyle buyurur. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. Elbette Rabbimiz bir imtihan olarak bazen çalışmayan kimselere de başarı verebilir ya da çalışan, gayret gösteren kimseler de bazen başarısız olabilir. Ancak bu genel kural değil, istisnadır. Geçicidir, arızidir. İstisnalar kaideyi bozmaz. Rabbimiz bir başka ayet grubunda her bir insanın yapacağı davranış sonucunda bazı şeylerin onlara kolaylaştırılacağını şöyle belirtir. Çabalarınız elbette farklı farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz ona iyilik yollarını kolaylaştırırız. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa biz onu zora sokarız. Öyleyse hangi hedefe gittiğini görmek için şu anda neleri yapmakta ve göze almakta olduğuna bak. Allah'ın seni nereye doğru ulaştıracağını bilmek istiyorsan şu an nelerle uğraştığına bak. Duamız. Rabbimiz işlerimizi sağlam yapmayı hem kendisine kullukta hem de diğer insanlara karşı muamelede emek ve gayretimizi rızasına uygun bir şekilde ortaya koymayı nasip eylesin. Rabbimiz bizleri hayırlı işlerle uğraşan ve hayırlı hedeflere ulaşanlardan eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 6 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 23 Zafer 1448. Rumi takvime göre 24 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Çanakkale Savaşı, Conkbayırı Muharebeleri başladı. 1915. Amerika Birleşik Devletleri tarafından ilk atom bombası Hiroşima'ya atıldı. 1945.

0: Arka sayfa. Günün konusu. İyi ve kötünün mücadele alanı. Nefis. Nefis, iyiliği ve kötülüğü, fazileti ve rezaleti aynı anda barındıran bir alandır. İyiliği ve fazileti egemen kılmak için nefisle edilen mücadele, insanın kendisiyle, hırsıyla, sınırsız istek ve arzularıyla imtihanından başka bir şey değildir. Resul-i Ekrem bu mücadelenin önemine bizzat değinerek şöyle buyurmuştur. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. İnsanın kendisinden ve ailesinden başlamak suretiyle ciddi bir nefis ve irade eğitimi alması gerekmektedir. Zira sık sık rastladığımız ahlaki yozlaşmaların temelinde insanın iradesini basiretsizce kullanarak nefsine boyun eğmesi, adeta onun sınırsız arzularının esiri durumuna düşmesi yatmaktadır. Bugün hapishanelerin dolup taşması, intihar olayları, aile içi huzursuzluklar ve toplumu sarsan daha birçok olumsuzluğun, bireyin bir anda kontrolsüzce yaptığı davranışlardan, nefsinin gayrimeşru ve geçici isteklerine boyun eğmesinden kaynaklandığı unutulmamalıdır. Bir hadis. Mücahit, yüce Allah'a itaat yolunda nefsinin isteklerine karşı mücadele eden kimsedir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Hüsnü Hal. Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Katiller ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73.381'e çıktı. Gazze kasabı Netanyahu, Gazze'de işgal ettikleri alanlardan çekilmeyeceklerini söyledi. İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te de baskınlarını sürdürüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Kiev ve çevresine yoğun hava saldırısı düzenledi. Ukrayna yönetimi saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını açıkladı. Moskova yönetimi ise ulaşım ve lojistik merkezlerinin hedef alındığını duyurdu. Ukrayna'da Rusya'daki e-ticaret devinin lojistik tesisine hava saldırısı düzenledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki üretim artışıyla bu yıl sonunda 8 milyon, 2028'de ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını açıkladı. Irak'la yapılan anlaşma sayesinde Türkiye'nin yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük'teki petrol sahalarına bir anlamda ortak olduğunu vurgulayan Bayraktar, Gabar'da ise günlük 83.200 varille yeni bir üretim rekoruna ulaşıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklere karşı Katar ve Körfez gazını Irak veya Suriye üzerinden Türkiye ve ardından Avrupa'ya taşıyacak alternatif boru hattı projelerine işaret ederek bölgedeki tüm stratejik enerji yollarının Türkiye'ye çıktığını belirtti. Merakla beklenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sonuçları dün açıklandı. Öğrencilerin %93,56'sı bir okula yerleşti. Sınavlı öğrenci

0: Calan liselerde doluluk oranı %95,76'ya ulaşırken yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar için nakil maratonu başladı. Birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakil tercihleri ise 10-12 Ağustos'ta alınarak 14 Ağustos'ta açıklanacak. Her yıl yaklaşık 3 milyon çocuğun Kerim kitabımızda buluştuğu yaz Kur'an kursları büyük bir coşkuyla devam ediyor. Gaziantep Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde de büyük bir sevinç yaşanıyor. Kursa katılan minikler bir yandan Kur'an-ı Kerim okumayı, duaları ve dini bilgileri öğrenirken, diğer yandan kendileri için oluşturulan özel alanlarda oyunlar oynayıp ikramlarla keyifli vakit geçiriyor. Cami, ibadetin yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal hayatı bir araya getiren yapısıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bir merkez haline geldi. İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilmi bilgilerinin yanı sıra bilim ve teknoloji gibi alanlarda da gurur kaynağı oluyorlar. Kanada'da düzenlenen uluslararası robotik ve yapay zeka yarışmalarında mücadele eden Bahçeli Evler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 4 farklı kategoride dünya derecesi elde etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya ve Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 30, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 48, Medine 46, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 30, Saraybosna 33, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah cümlemize hayırlı ömürler nasip eylesin. Ömür bereketini yine rızası doğrultusunda kullanabilecek bir iradeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Karabük vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Orada Köprülü Mehmet Paşa Camii Şerifi bizleri ziyaret etmemiz için beklemekte. Kıymetli dostlar, Karabük ilinin Safranbolu ilçesinde bulunan klasik Osmanlı mimarisiyle inşa edilmiş, dini ve harikulade muhteşem bir şekilde sanatsal olarak tezyin edilmiş bir mimari yapıdır efendim Köprülü Mehmet Paşa Camii Şerifi. Camii Şerif, Köprülüler devrini başlatmış olan Osmanlı Sadrazamı Köprülü Mehmet Paşa tarafından miladi 1661 ve 1662 yılları arasında yaptırılmış. Safranbolu'nun en önemli tarihi yapılarından biri olan bu muhteşem eser, çevresindeki medrese, kütüphane, şadırvan ve hamamla birlikte bir külliye şeklinde karşımızda durmakta. Efendim, Safranbolu'nun en önemli tarihi mekanlarından olan Köprülü Camii Şerifi'nin yapılış nedeni, Sadrazam Mehmet Paşa'nın başından geçen ilginç bir olaya bağlanmakta. Aslen Arnavut olan Paşa, devşirme yoluyla saraya alınmış. Sonraları önemli devlet kademelerinde görev yapmış. Vezirliği zamanında Safranbolu'ya sürgün edilmiş. Sürgün yıllarında bu sıkıntılı süreçten kurtulması halinde bir cami yaptırmayı adamış. Ve çok kısa bir süre içerisinde sıkıntılarından ve sürgün hayatından kurtulmuş. Köprülü Mehmet Paşa adağını gerçekleştirmek üzere Safranbolu'daki Cami-i Şerif'in inşaatı için emir vermiş. Cami-i Şerif'in herhangi bir yazıtı bulunmadığı için yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor. Lakin Paşa tarafından gönderilen el yazması Kur'an-ı Kerim'den Cami-i Şerif'in 1662 yılında ibadete açıldığı anlaşılıyor. Kıymetli dostlar, kemerli kapıdan avlusunun içine girildiğinde burada asıl ibadet mekanı olan Cami-i Şerif'in yanı sıra bir adet muvakkithane binası, güneş saati ve bir şadırvan mevcut, onu görüyoruz. Yapıya bağlı bir de arasta bulunmakta. Avludaki yapılara kısaca değinmek gerekirse efendim, basitçe Cami-i Şerif kare planlı bir harimi ihtiva eden, dışarıdan payandalarla desteklenen, sekizgen kasnaklı tromplarla geçilen miğfer şekilli bir kubbeden oluşmakta. Kubbe ve Cami-i Şerif önündeki beş gözlü son cemaat yerinin beşik tonozları kurşun kaplı. Yine de Köprülü Cami-i Şerifi, Safranbolu'nun en büyük Cami-i Şerifi ve şehrin en önemli Osmanlı yapılarından biri olarak ayakta durmaya devam etmekte. Yapının içine girildiğinde dikkatimizi çeken ilk şey 19. yüzyıla ait olan görkemli kalem işi süslemeler. Fakat ayrıntıyla incelendiğinde aslında yapının dışı gibi iç kısmının da oldukça sade olduğu görülüyor. Mihrap nişi oldukça basit ve sade olarak dizayn edilmiş. Ancak bu basitlik nişin çevresine çeşitli süsleme elemanlarının konulmasıyla giderilmeye çalışılmış. Kıymetli dostlar, yapım sonrası dönemde Cami-i Şerif 17. yüzyılın mimari özelliklerini belirgin biçimde taşıyan bir eser olarak değerlendirilmekte. Avlusunda yer alan şadırvan, güneş saati, kütüphane ve muvakkithane gibi ek unsurlar bu muhteşem yapının külliye niteliğini taşıdığını ve bu şekilde kullanıldığını göstermekte bizlere. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 1970'li, 1990'lı ve 2010'lu yıllarda restore edilmiş efendim bu yapı. Cenab-ı Allah yaptırandan, burada ibadetle tatile meşgul olanlardan razı olsun. Kıymetli dostlar, bugün de Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: Ey dost! Bil ki her nimetin ardında onu bize sunan yüce bir lütufkarın eli vardır. Gönül gözüyle bakınca her nimet birer pınar misali akar ve bize ulaşır. Bu pınardan kana kana içmek, nimetin tadına varmak elbette güzeldir. Lakin asıl güzellik bu nimeti göndereni hatırlayıp şükretmekte gizlidir. Şükür gönlümüzün Rabbimizle buluştuğu bir kapıdır. O kapıdan geçtiğimizde sadece nimeti değil, o nimeti gönderenin sonsuz rahmetini de hissederiz. Nimete şükretmek nimetin kendisinden daha kıymetlidir. Çünkü şükür gönülleri arındırır ve yüceltir. Şükretmek sadece dilde değil, amelde de olmalıdır. Her şükür bir ibadet gibi yapılmalı, kalpten gelmeli ve eylemlere yansımalıdır. Ey gönül dostu! Söylediklerime kulak ver, sen aklını başına al da şükür tuzağıyla nimet avla. Gönlünde şükür ateşini yakan iç huzuruna erer. Dünyaya daha geniş bir pencereden bakar. Her nimetin ardında bir rahmet gizlidir ve her rahmet şükredilmek ister. Nimeti görebilmek, ona layıkıyla şükretmekle mümkündür. Öyleyse her nimette onu hatırla ve şükrünü dilinden düşürme. Zira şükür nimetin en güzel süsüdür ve o süs her şeyi daha parlak ve anlamlı kılar. Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal üzüntüsünden Medine'de duramamış. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halkı ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Katiller ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73.381'e çıktı. Gazze kasabı Netanyahu, Gazze'de işgal ettikleri alanlardan çekilmeyeceklerini söyledi. İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te de baskınlarını sürdürüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Kiev ve çevresine yoğun hava saldırısı düzenledi. Ukrayna yönetimi saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını açıkladı. Moskova yönetimi ise ulaşım ve lojistik merkezlerinin hedef alındığını duyurdu. Ukrayna'da Rusya'daki e-ticaret devinin lojistik tesisine hava saldırısı düzenledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki üretim artışıyla bu yıl sonunda 8 milyon, 2028'de ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını açıkladı. Irak'la yapılan anlaşma sayesinde Türkiye'nin yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük'teki petrol sahalarına bir anlamda ortak olduğunu vurgulayan Bayraktar, Gabar'da ise günlük 83.200 varille yeni bir üretim rekoruna ulaşıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklere karşı Katar ve Körfez gazını Irak veya Suriye üzerinden Türkiye ve ardından Avrupa'ya taşıyacak alternatif boru hattı projelerine işaret ederek bölgedeki tüm stratejik enerji yollarının Türkiye'ye çıktığını belirtti. Merakla beklenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sonuçları dün açıklandı. Öğrencilerin %93,56'sı bir okula yerleşti. Sınavlı öğrenci alan liselerde doluluk oranı %95,76'ya ulaşırken, yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar için nakil maratonu başladı. Birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakil tercihleri ise 10-12 Ağustos'ta alınarak 14 Ağustos'ta açıklanacak. Her yıl yaklaşık 3 milyon çocuğun Kerim kitabımızda buluştuğu yaz Kur'an kursları büyük bir coşkuyla devam ediyor. Gaziantep Şahin Bey Millet Camii ve Külliyesi'nde de büyük bir sevinç yaşanıyor. Kursa katılan minikler bir yandan Kur'an-ı Kerim okumayı, duaları ve dini bilgileri öğrenirken, diğer yandan kendileri için oluşturulan özel alanlarda oyunlar oynayıp ikramlarla keyifli vakit geçiriyor. Cami, ibadetin yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal hayatı bir araya getiren yapısıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bir merkez haline geldi. İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilmi bilgilerinin yanı sıra bilim ve teknoloji gibi alanlarda da gurur kaynağı oluyorlar. Kanada'da düzenlenen uluslararası robotik ve yapay zeka yarışmalarında mücadele eden Bahçeli Evler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 4 farklı kategoride dünya derecesi elde etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya ve Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 30, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 48, Medine 46, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 30, Saraybosna 33, Kümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

kansere yakalanmayan organlardan birinin kalp olduğunu öğrenince hayrete düşmüştüm. Evet, onun kısa bir süreliğine bile devre dışı kalması, hayata ait tüm fonksiyonların biteceği anlamına gelmekteydi. Sonsuzluğa kodlanmış bir varlık için sınırlarda takılıp kalmak, elbette buhranın ta kendisidir. Fanisin. Ne ilginçtir ki, fanilik mührüne mukabil, sonsuzluğa açılan pencerelerden bakabilme imkanı sunulmuş bu fani varlığa. Ve öyle bir teçhizatla donatılmış ki kendisi, sonsuzlukla ve aşkın varlıktan başkasıyla tatmin olmayacak bir arayışın takipçisi olmuş her dem. Kalbinizde ne kadar yer kaldı? Kendime de soruyorum, kalbin sahibine sahipliği kadar yer açabildik mi? Her bir günahla katılaşıp kararan kalpleri istiğfar ve tövbeyle yıkayıp arındırabildik mi? Hırsın, öfkenin, adavetin mahkum edip bir çıkmaz sokağa mecbur edilen kalplerimizi sevgi pınarından akan muhabbetle besleyebildik mi? Neden zihninin prangalarını kalbine de taktın? Yoksa kalbinde sana da mı yer kalmadı? Sen de mi kendini kendinde ağırlayamaz oldun yoksa? Sen misin yük olan kalbe, yoksa kalp mi yük oldu sizde? Ses verirken her dem size, duymazsan bu sesi şayet, en büyük nadanlık sizde. Bir öfke girdabında dahi seni tutup çıkaracak kalbine, inan çok yazık ettin. Ne kadar saklasan da öfkeni, kalbin aynasında okunduğunun farkında değilsin besbelli. Sür, çıkar ayarı dilden, ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan demiş Şemseddin Sivasi. Değer verdikleriniz için rezerve edilir mekanlar. Ya senin değerlin, hangi mekanın ve makamın rezervesi için beklemekte? Evet, kalbinizde ne kadar yer kaldı? İpin ucuna dizilmiş zerzevatı boynuna asıp gezene bakıp da gülersin. Ya kalbine taktıklarını biri sana gösterse ne dersin? Değer mi sana verilen bu hediyeyi başka türlü değerlendirmek, haddi aşıp değersizleştirmek? Bilemedim ben beni, bilseydim beni, incitir miydim seni? Körler, sağırlar, dilsizler aleminde konuşturmaz mıydım her zerreni? Sen konuş benim yerime, dile gelsin gönlüm dilimle. Yaraç kalbinde hem kendine hem tüm evrene.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılır derim.
0: Reklam.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Diyanet Radyo'da bir Gençliğe Rehber programımızla daha karşınızdayız. Bazen bir cümle, bir kelime bir evi değiştirir. Belki o cümle bugün burada saklıdır diyerek herkese hayırlı günler dilerim. Ebeveynliğin en zor sorularından biri belki de şudur. Çocuğum gerçekten ne hissediyor? Çünkü çocuklar duygularını bizim bildiğimiz, bizim kullandığımız dillerle ifade etmezler, edemezler. Onların kendilerine has bir dili vardır. Bazen harekettir, bazen sessizlik, bazen inat, bazen kahkaha, bazen de belki bir kapı çarpması. Ve bugün o dilin ne söylediğini anlamaya çalışacağız. Çocuklar duygularını davranışlarla ifade ederler. Yetişkinler ise duygularını cümlelerle anlatır. Ve çocuklar nasıl davranır? Çocuk duygusunu davranışa döker. Çünkü çocuk beyninin duyguları, kelimeleri düzenleyen bölümleri yetişkininki kadar gelişmiş değildir. Bu nedenle bir çocuk kızgınsa vurabilir, üzgünse içine kapanabilir. Korkuyorsa susabilir, kaygılıysa gitme diyebilir. Aşırı heyecanlıysa kontrolünü kaybedebilir. Mesela bazen bir çocuğun anneye veya babaya vurması dışarıdan bakıldığında saygısız bir davranış gibi görünebilir. Ama aslında çocuk içinden bize tam olarak şunları söylemektedir. Sen benim önüme çıkan bir engel gibisin. Kendimi sıkışmış hissettiriyorsun. Bu duyguyla baş edemiyorum. Bana zarar verdiğini düşünüyorum ve kendimi korumaya çalışıyorum. Yani çocuk vurduğunda çoğu zaman saldırmak için değil, saygısızlık yapmak için değil, kendini savunmak, duygusunu dışarı atmak veya kontrol edemediği gerilimi boşaltmak için vurur. Görünen davranış vurma ile midir? Ama arka planda çok daha derin bir duygu vardır. Ve bu davranışların hiçbiri yaramazlık, saygısızlık değildir. Hepsi bir duygunun dile gelme biçimidir. Ve en sık karıştırdığımız konu, inat mı, duygu mu? İnatlaşan bir çocuk çoğu zaman aslında inat etmiyordur. O an yaşadığı duyguyu ifade edecek kelimesi yoktur. Mesela hayır diye bağıran çocuk çoğu zaman öfkelidir ve korkmuştur. Gitmeyeceğim diyen çocuk kaygılıdır. Sen kötüsün diyen çocuk kırılmıştır. Çocukta kelimeler henüz olgunlaşamadığı için duygu davranışa dönüşür. Ve biz de davranışa müdahale ederiz. Ve dolayısıyla duyguya, çocuğa anlaşılmadığını hissettiririz. Olumsuz duyguları böylece daha da arttırırız. Ve problemi kendi elimizle daha da büyütürüz. Asıl kaçırdığımız nokta tam da burasıdır. Unutmayalım, bir çocuğun duyguları yetişkinden daha hassastır. Ve kapasitesi yetişkininki kadar geniş değildir. Bu nedenle öfkesi büyük olabilir. Ama düzenleme kapasitesi küçüktür. Kaygısı büyük olabilir ama kendini rahatlatma kapasitesi küçüktür. Bu yüzden çocuğun duygusuna kızmak yerine onun kapasitesine eşlik etmemiz en doğru yoldur. Ve şu üç kelime çocuğu duygularını saklamaya veya daha da öfkelenmesine neden olur. Abartıyorsun, hiçbir şeyin yok. Ve senin yaşındayken ben neler yaşıyordum? Bu cümleler duyguyu yok sayar. Ve çocuk duygusu yok sayıldığında şunu öğrenir. Duygularım problemli, ben de problemliyim. Ve onları saklamaya ve kendi kimliğini, kişiliğini de saklamaya başlar. Peki çocuk ne zaman duygusunu açıkça ifade eder? Bir çocuk duygusunu ancak güven ortamında ifade eder. Eğer eleştirileceğini, alay edileceğini, reddedileceğini düşünüyorsa duygusunu saklar. Ve bu saklama, içe kapanma, huzursuzluk, agresif davranış ya da ani kopmalar olarak karşımıza çıkıyor.

0: çıkar. Yani duygusunu söyleyemeyen çocuk duymadığımız duygusunu davranış olarak bize gösterir. Duyun, görün ve anlayın dercesine. Ve aynalama burada devreye girer. Aynalama çocuğun duygusunu ona geri göstermektir. Mesela kızgınsın çünkü istediğin olmadı. Üzüldün çünkü seni anlamadığımızı düşündün. Kırıldın çünkü sana haksızlık yaptığımızı hissettin. Kaygılandın çünkü bu senin için yeniydi. Bu cümleler çocuğun duygusunu kabul etmek demektir. Kabul gören duygu sakinleşir, anlaşıldığını hisseden çocuk ise yumuşar, rahatlar ve kendini güvende hisseder. Ve çocukların duygu gizleme biçimleri. Her çocuk duygusunu aynı şekilde göstermez. Bazı çocuklar duyguyu davranışla gösterir. Ağlar, bağırır, vurur, kırar, kaçınır. Bazı çocuklar duyguyu saklar, sakinleşir, odasına kapanır, cevap vermez. Bazı çocuklar duyguyu akıllı örter. Umurumda değil, zaten sevmiyorum. Ben yapamam ki zaten gibi savunmalar geliştirir. Bazıları öfkelerini kelimelere döker, artık seni sevmiyorum. Sen çok kötü bir annesin, sen çok kötü bir babasın der. Hatta bu cümlelere muhatap olmak anne babayı daha da incitir veya öfkelendirir. Ben bu cümleleri hak etmiyorum diyerek serzenişte bulunur. Oysa bunların hepsinin altında aynı net mesaj vardır. Beni görün, duygumu anlayın. Öyle bir durumda çocuğun duygusunu ifade etmesine yardım etmek için 3 küçük adım yeterli. Durmak, adlandırmak, eşlik etmek. Durmak, tersini yapmak istemeseniz bile önce durun. Durmak duyguyu genişletir. Adlandırmak, kızgınsın, üzüldün, zorlandın diyerek onu hissettiğinizi ve onun hissettiği duyguyu anladığınızı gösterin. Eşlik etmek ve en önemlisi burası, ben buradayım, seninle birlikteyim, sana yardım edeceğim, birlikte çözümleyebiliriz. Bu 3 küçük adım çocuğun duygusunu ifade etme kapasitesini yıllarca geliştirir ve aile bağlarını da çok daha güçlü hale getirir. Bugün çocukların duygularını nasıl ifade ettiklerini konuştuk. Daima hatırlayalım. Bir çocuk duygusunu kelimeyle değil davranışla anlatır. Biz davranışa değil duygunun kendisine odaklandığımızda çocuk yavaşça açılır, yakınlaşır, sakinleşir ve kendini güvende hisseder. Ve bugün noktalıyoruz efendim. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Şefkatle kalın, sağlıcakla kalın.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Düşünce geçmişe ve geleceğe bağlıdır. İnsan bu ikisinden uzaklaşınca güçlükler çözülür gider. Ey kardeş, sen ancak bir düşünceden ibaretsin. Ondan başka neyin varsa kemiktir, kıldır. Eğer düşüncen manevi varlığın gül ise, sen de gül bahçesi olursun. Eğer gül suyu gibi latifsen, hoş kokuyorsan, insanlar seni başlarına, yanaklarına sürerler. Eğer pis kokuyorsan, dışarıya atarlar. Koku satanların tablalarını seyret. Her cins kokuyu kendi cinsinin yanına koymuşlar. Cinsleri kendi cinsiyle karıştırırlar. Bu uygunluktan bir güzellik, bir süs meydana getirirler. Renkleri ayırt etmeyi ise göz bilir. Lali taştan göz ayırt eder. İnciyi de süprüntüyü de göz tanır. Onun içindir ki toz toprak gözü incitir.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar. Az sonra.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 300

0: 60 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Katiller ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73.381'e çıktı. Gazze kasabı Netanyahu, Gazze'de işgal ettikleri alanlardan çekilmeyeceklerini söyledi. İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te de baskınlarını sürdürüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Kiev ve çevresine yoğun hava saldırısı düzenledi. Ukrayna yönetimi saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını açıkladı. Moskova yönetimi ise ulaşım ve lojistik merkezlerinin hedef alındığını duyurdu. Ukrayna'da Rusya'daki e-ticaret evinin lojistik tesisine hava saldırısı düzenledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki üretim artışıyla bu yıl sonunda 8 milyon, 2028'de ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını açıkladı. Irak'la yapılan anlaşma sayesinde Türkiye'nin yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük'teki petrol sahalarına bir anlamda ortak olduğunu vurgulayan Bayraktar, Gabar'da ise günlük 83.200 varille yeni bir üretim rekoruna ulaşıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklere karşı Katar ve Körfez gazını Irak veya Suriye üzerinden Türkiye ve ardından Avrupa'ya taşıyacak alternatif boru hattı projelerine işaret ederek bölgedeki tüm stratejik enerji yollarının Türkiye'ye çıktığını belirtti. Merakla beklenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sonuçları dün açıklandı. Öğrencilerin %93,56'sı bir okula yerleşti. Sınavlı öğrenci alan liselerde doluluk oranı %95,76'ya ulaşırken, yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar için nakil maratonu başladı. Birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakil tercihleri ise 10-12 Ağustos'ta alınarak 14 Ağustos'ta açıklanacak. Her yıl yaklaşık 3 milyon çocuğun Kerim kitabımızda buluştuğu Yaz Kur'an kursları büyük bir coşkuyla devam ediyor. Gaziantep Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde de büyük bir sevinç yaşanıyor. Kursa katılan minikler bir yandan Kur'an-ı Kerim okumayı, duaları ve dini bilgileri öğrenirken, diğer yandan kendileri için oluşturulan özel alanlarda oyunlar oynayıp ikramlarla keyifli vakit geçiriyor. Cami, ibadetin yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal hayatı bir araya getiren yapısıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bir merkez haline geldi. İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilmi bilgilerinin yanı sıra bilim ve teknoloji gibi alanlarda da gurur kaynağı oluyorlar. Kanada'da düzenlenen uluslararası robotik ve yapay zeka yarışmalarında mücadele eden Bahçeli Evler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 4 farklı kategoride dünya derecesi elde etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya ve Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 30, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 48, Medine 46, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 30, Saraybosna 33, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. Cuma akşamında sizlerle birlikteyiz. 6 Ağustos Perşembe akşamı, yani artık Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan mübarek vakitlerdeyiz efendim. Cuma bayramımız şimdiden bereketli, mübarek, güzel, huzurlu ve bol mutluluk ve muhabbet getiren bir Cuma bayramımız olsun. Mevla nasip eylesin. 18.07 Türkiye saatleri efendim şu an itibarıyla. Her birinize sevgilerimizi, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam akşamımızı huzurlu eylesin. Cuma bayramımız mübarektir. Bizleri de mübarek eylesin. Mevla razı olduğu kullarından eylesin her birimizi. En güzel şekliyle, gönlümüze en güzelini, en bereketlisini verecek şekliyle dualarımızı kabul eylesin yüceler yücesi Mevlamız. Ve tabii ki dualarınızda olmak duasıyla şöyle bizleri de aralara yerleştirirseniz efendim dualarınızda, Rabbim razı olsun her birinizden. Akşamın bu güzel, keyifli, bereketli dakikalarında tabii ki mesajlarınızı bekliyoruz. Tabii ki istek eserlerinizi bekliyoruz ama bulunduğunuz şehirlerinizi lütfen yazınız. Nerelerde dinleniyoruz? Nerelerden bize kulak veriyorsunuz? Biz şu an hangi şehirlerde ya da ilçelerde ya da ülkelerde sesimiz sizlere ulaşıyor ve sesimiz yankılanıyor? Lütfen efendim mesajlarınızı da belirtiniz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Güzel bir eserle açılışımızı yapalım. İlk eserimizdir. Bizden size armağan olsun. Keyifle dinleyiniz. Açılış yapalım. Ardından sizin eserleriniz, belirlediğiniz ve dinlemek istediğiniz eserler ve selamlarınızla devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen şöyle bakacağız ilk mesajlarımıza. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Cumamız bu cuma gecesine yaklaştığımız zaman diliminde herkese selam olsun. Amin. Eskişehir'den Tuğba, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sevdiklerimize ulaşan sesimiz oluyorsunuz ve mutlu bize. Sıradaki eseri de hem Diyanet Radyo ekibine hem değerli eşime armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İzmir'den Şadiye Hanım, uzaktan gelen Nurşen kardeşim evime geldi. Onunla beraber dinliyoruz size. Kardeşime Uyan Ey Gözlerim eserini istiyorum. Sizler sayesinde kardeşimle vakit geçiriyoruz. Ne mutlu bize efendim. Değerli bir vakit geçiriyoruz. Kaliteli hale getirebiliyorsak vaktinizi, ne mutlu bize. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizi bekliyoruz efendim. Nerelerde dinlenmekteyiz? Yazınız. Buyursunlar.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80.

Mesajlarınıza hemen bakacağız efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Çorum'dan dinliyoruz sizi. Hatice Hanım buyursunlar. Sadıkeser dinleyicilerinize ve çalışanlarınıza armağan olsun ve sağlık afiyet diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Eşref-i Mahluk eserinde yayınlarsanız seviniriz. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Bekliyoruz mesajlarınızı.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar Erzurum'dan. Annem ve bütün anneler için Ben Annemin Rüyasıyım adlı eseri istiyorum. Diyanet ailemize iyi ki varsınız. İyi ki sizler de varsınız efendim. Konya'dan Ayşe Hanım, mutfak ekibinden, mutfak grubumuzdan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Her gün hiç kaçırmadan dinliyorum. Çocuklarım için Mustafa Cihat'tan Beyhude Ömrüm yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyoruz efendim. Selam olsun bizden de sizlere. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey Ankara Eryaman'dan, Fatıma ben Sami Özer'den seyrettim Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Bu eseri yayınlarsanız çok seviniriz. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin. Amin cümlemizin efendim. 0533 013 80 90 oralarda olan dinleyicilerimiz, sesimizi duyan dinleyicilerimiz WhatsApp numaramızdır efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz istek eserlerinizle birlikte.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Eskişehir'den mesajımızla devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam Hüseyin Bey. Tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine bilhassa Gazze'li kardeşlerimize Taner Yüncüoğlu'ndan Kuşlar Söyler kavlimize ezgisini istirham ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı cumalar olsun şimdiden. Allah razı olsun cümlemize. Antalya'dan Mustafa Sıradaki Eser. Benim için de yayınlarsanız seviniriz, tabii ki yayınlarız. Bütün eserlerimiz hatta. Selamünaleyküm, hayırlı günler diliyoruz. Konya'dan Mevlüt Gürbüz. Aleykümselam. İbrahim Meletlioğlu Muhammediyiz adlı eseri yayınlarsanız Diyanet Radyomuzun dinleyicilerine selamlarımızla birlikte gönderelim istiyoruz diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Samsun'dan. Tüm eserler dinleyicileriniz armağan olsun. Teşekkür ediyoruz isimsiz dinleyicimiz. Samsun'a da sevgiler, selamlar. Hangi şehirlerdeysek oralara da selam göndermek isteriz tabii ki efendim. Bekliyoruz mesajlarınızı.

0: şekilde sizi dinliyoruz.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Sevdim seni mabuduma ilahisine eşim Fatıma, oğlum Oğuzkan ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. İstanbul'dan Ahmet Berber, hayırlı akşamlar. Sizlere de efendim hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm Çağatay Bey, nasılsınız? Hamdolsun efendim, iyi. Sizler nasılsınız? Epeydir biz köydeydik. Bugün radyomuzu açıp da sizin sesinizi duyduk ve çok sevindik. Çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir'den, mutfak grubundan Elif Hanım, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Eskişehir'imize bolca selam olsun. İyi günler, kolay gelsin diyor isimsiz bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de güzel bir cuma bayramı diliyoruz. Selamun aleyküm İstanbul Başakşehir'den Metin ben. Aleyküm selam. Feyzullah Çelebi'den can feda eserini istiyorum. Diyanet Radyomuzu dinleyenlerine armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizden de sizlere armağan olsun. Hemen sıradaki eserimizle buluşturalım, ardından yine devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Allah razı olsun. Sizleri sevgiyle, hürmetle selamlıyoruz. Yüreğinize, gönlünüze sağlık efendim. Bizler de sizlere selamlarımızı iletiyoruz. Selamünaleyküm. Cuma akşamımızın feyzi, bereketi üzerimize olsun dualarımla. Şükriye İşcan, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey. Hayırlı akşamlar efendim. Sıradaki eser hediyemiz olsun. Kabul ediniz. Çok çalışıyorsunuz sizler de. Teşekkür ediyoruz efendim. Yahya Özcan ben, Deniz'den. Allah razı olsun. Sıradaki eserimizi biz sizlere de armağan edelim. Denizli'ye de bolca selam olsun. Mehmet Durmuş, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sırada güzel bir eserimiz var. Hemen buluşturalım sizlerle. Ardından tekrar mesajlarınızı bekliyoruz. Hem mesajlarınız hem de istek eserlerinizle devam edelim.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı güzel akşamlar diliyorum. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Lila Bensa'daki eseri kuzenlerim Murat ve Yeliz'e armağan ediyorum. Yüce Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Allah razı olsun. İyi akşamlar. Keyifle sizleri dinliyoruz. Biz orta yaşı geçmiş olanlar için radyo dinlemek büyük keyiftir. Sultanım İllallah ilahisini yayınlarsanız mutlu olurum. Dinleyenlere ve siz çalışanlara gelsin. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Akşamınız bereketli olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri keyifle her daim dinliyoruz. Gönlünüze sağlık. Ama şehrinizde yazınız lütfen ve isminizde lütfen yazınız ki teşekkür edebilelim ismen. Selamünaleyküm. Kocaeli'den Özlem ben. Hayırlı akşamlar diliyorum. Aleykümselam efendim. Hayırlı akşamlar. Sıradaki eseri de sevgili eşim Halil İbrahim için istiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Güzel bir eserimiz var efendim. Yine sizin istemiş olduğunuz eserlerden bir tanesi. Hemen buluşturalım sizlerle. Sonrasında yine hem mesajlarımız var hem istek eserleriniz var. Devam edeceğiz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyor. Selamünaleyküm. Çağatay abicim sesini duymak çok güzel. İyi ki Diyanet Radyomuz var. Teşekkür ediyoruz. Aleykümselam. Sizden eser isteğim ricam. Gel gör beni aşk neyle de eserimi yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Düzce yolundan dinliyoruz. Allah razı olsun. Kara yüzüm süre gelsem adlı eseri dinletirseniz memnun oluruz efendim. Umre yolunda dinleyeceğiz inşallah. Rabbim kavuştursun diyor dinleyicimiz. Amin. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Kahramanmaraş, Andırın'dan Hatice Hanım. Aleykümselam. Eşref Ziya Terzi'den bir eser istiyorum ve herkese armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerden de sizlere armağan olsun. Hemen dinletelim istemiş olduğunuz bir önceki istek eseri. Ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Ben Muammer Emin Keser, babam Vaiz Ümit Keser'le beraber sizleri yolda dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Tüm Diyanet Radyo çalışanlarını, dinleyenlerine selamlarımızı gönderiyoruz. Aksaray'dan selamlar, aleyküm selam. Efendim sıradaki eseri armağan edeceğiz sizlere de. Merhabalar, Ağrı'dan selamlar ve dualarla hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar Ağrı, güzel memleket, selam olsun. Hem Ağrı'da bizleri dinleyen bütün kıymetli dostlarımıza hem de tüm dinleyicilerimize selam olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Kudüs Marşı istiyorsunuz galiba, değil mi efendim? Galiba onu istediğinizi yazmaya çalıştınız. Şimdi sırada diğer istek eserlerimiz var, onlardan yine güzel bir eserimiz var. Onunla devam edelim, sizlerle buluşturalım. Ardından tekrar mesajlarınızla tekrar huzurlarınızda olacağız.

hayırlı akşamlar devam ediyor. Efendim, kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey, boykota devam, Gazze'ye selam ve dualarımızı eksik etmeyelim inşallah. Amin. Sıradaki eser benim için de yayınlar mısınız? Tabii ki yayınlarız efendim. Malatya'dan Serap Çelik, selamlar. Aleyküm selam. Bizden de sizlere selam olsun. Malatya'mıza selam olsun efendim. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Selamun aleyküm. Diyanet Radyomuz aleyküm selam. Denizli'den Saliha Zeynep. Sizden El Açanlar Mahrum Kalmaz eserini istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim çok teşekkür ediyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, Samsun'dan yazıyorum. Sizleri severek dinliyoruz. Aleykümselam. Ailem için sana geldim Fatih Özmen. Çok isterim yayınlarsanız diyor. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi yayınlar diliyoruz. Adana'dan Sevda ben, Diyanet Radyomuza ile akşamlar. Sıradaki eser eşim Akif'e armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Kırıkkale'den sizleri selamlıyoruz. Aleykümselam. Sıradaki eseri sizlere ve bütün dinleyenlerinize, tüm İslam alemine armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen sırada eserlerimiz var çünkü sizlerle buluşmayı bekleyen. İşte onlardan bir tanesini daha hem kulaklarınıza hem gönüllerinize gönderelim. Ardından devam edelim.

Efendim geldik programımızın sonuna, bizlere ayrılan sürenin sonuna. Cuma akşamımız, cuma bayramımız bereketli olsun, huzurlu olsun, bol dualı olsun. Dualarınızda olmak duasıyla efendim. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımıza tekrar buluşmak ve kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar diliyoruz efendim şimdiden. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir Mecelle'den Dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi El emru bit tasarrufi fi milkil gayri batilun kaidesi. Başkasının mülkünde tasarrufta bulunmaya dair verilen emir geçersizdir diyor kaide. Kaidenin metninde ifadesini bulan mülkten kasıt, kişinin sahip olduğu ve tasarruf yetkisinin bulunduğu her şeydir. Söz konusu mülk, fiziki varlığı olan, biriktirilip depolanabilen bir şey olabildiği gibi, bu niteliklere sahip olmayan, yani fiziki varlığı olmayan hak ve menfaatler türünden de olabilir. Buna göre kaidenin metninden de anlaşılacağı üzere bir şahıs diğerine bir başkasının mülkünde tasarrufta bulunmasını emretse bu emir geçersizdir, dikkate alınmaz ve hukuki bir sonuç da doğurmaz. Batıl ve geçersiz olan bu emir ise bir anlamda istişare veya tavsiye niteliği taşıyor olması açısından emreden kişinin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Sorumluluk bizzat eylemi gerçekleştiren, emri yerine getiren memura aittir. Dolayısıyla bir şahıs diğerine falanca adamın malını al veya denize at veya elbisesini yırt ya da koyununu kes diye emretse, söz konusu şahıs da söylenenleri yapsa, bütün bunları tazmin etmesi gerekir. Emir veren kişinin tazmin yükümlülüğü yoktur, çünkü verdiği emir hükümsüz ve geçersizdir. Fakat bir şahıs diğer bir şahsa bir şahsın malını itlaf etmesini emretse, kendisine emir verilen şahıs da bu malın başkasına ait olduğunu bilmeksizin kendisine emreden kişiye ait olduğunu zannederek ve verilen emrin de geçerli olmasıyla söz konusu malı itlaf etse, bundan doğacak olan tazminatı emir verenden talep edebilir. Değerli dinleyenler, bu noktada şu hususa da dikkat çekmek gerekiyor. Verilen emrin batıl ve geçersiz sayılabilmesi için iki şart söz konusudur. Birincisi, emredilen şeyin mülkiyetinin başkasına ait olması. İkincisi, emreden kişinin, yani amirin, emir verdiği alanla ilgili velayet, yani yönetim yetkisinin olmaması gerekir. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir başka Mecelle'den Dersler programında tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey dost! Bil ki her nimetin ardında onu bize sunan yüce bir lütufkarın eli vardır. Gönül gözüyle bakınca her nimet birer pınar misali akar ve bize ulaşır. Bu pınardan kana kana içmek, nimetin tadına varmak elbette güzeldir. Lakin asıl güzellik bu nimeti göndereni hatırlayıp şükretmekte gizlidir. Şükür gönlümüzün Rabbimizle buluştuğu bir kapıdır. O kapıdan geçtiğimizde sadece nimeti değil, o nimeti gönderenin sonsuz rahmetini de hissederiz. Nimete şükretmek nimetin kendisinden daha kıymetlidir. Çünkü şükür gönülleri arındırır ve yüceltir. Şükretmek sadece dilde değil, amelde de olmalıdır. Her şükür bir ibadet gibi yapılmalı, kalpten gelmeli ve eylemlere yansımalıdır. Ey gönül dostu! Söylediklerime kulak ver, sen aklını başına al da, şükür tuzağıyla nimet avla. Gönlünde şükür ateşini yakan iç huzuruna erer, dünyaya daha geniş bir pencereden bakar. Her nimetin ardında bir rahmet gizlidir ve her rahmet şükredilmek ister. Nimeti görebilmek, ona layıkıyla şükretmekle mümkündür. Öyleyse her nimette onu hatırla ve şükrünü dilinden düşürme. Zira şükür nimetin en güzel süsüdür ve o süs her şeyi daha parlak ve anlamlı kılar.

Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Putlar bir bir devriliyor. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İbrahim insanların neden iman etmediklerini, iman etmeye çok yaklaştıkları halde neden son anda vazgeçtiklerini bir türlü anlamıyordu. Onların sorduğu sorulara verdiği cevapları yeterli buldukları halde iman etmeye yanaşmıyorlardı. Hazreti İbrahim alışkanlıklarının onları bu derece engelleyeceğini tahmin etmemişti. Ama bu sefer başka bir yolla putların gerçekten güçsüz birer varlık olduklarını onlara ispatlayacaktım. Bunun için en uygun günü bekleyecekti. Bahar panayırında insanlar topluca eğlenmeye giderlerdi. Şehirden birkaç kilometre uzakta olan panayıra gitmeden önce puthanedeki putların önüne yemek koymayı da ihmal etmezlerdi. Onlara göre dönüşte alacakları bu yemekler putların önünde durmakla bereketlenecekti. Güya putlar gerçekte yemek yemeselerdi, onların özünden yiyorlardı. Panayıra birkaç gün kalmıştı. İnsanlar panayırla ilgili hazırlıklarını heyecanla yaparken, İbrahim de onlara vereceği dersin planlarını gözden geçiriyordu. Azer ise yaptıkları ibadeti görür ve beğenir düşüncesiyle Hazreti İbrahim'i panayıra davet etmeyi düşünüyordu. Sonra İbrahim'i de davet ettiler tabii ki. İbrahim kendini iyi hissetmediğini ve onlarla beraber gitmek istemediğini söyledi. Hasta olan kişinin çevresine de zarar vereceğine inanıldığından gelmesi için ısrar etmediler. İnsanlar şehri terk edip uzaklaştıklarında sokaklar iyice tenhalaşmıştı. İbrahim planını uygulamak üzere bir balta alıp putların bulunduğu salona girdi. Manzara görülmeye değerdi. Her putun önünde süslü tabaklara konulmuş yemekler ve güzel

0: hediyeler vardı. Bırakıldığı gibi öylece duruyorlardı. İbrahim az sonra kırıp parçalayacağı putlarla alaycı bir şekilde konuşmaya başladı. "Merhaba, ey insanların taptığı taş parçaları, neden cevap vermiyorsunuz?"
1: "Doğrusu bu çok kaba bir hareket.
0: İnsanlar eğlenmek için panayıra gittiler. Siz neden buradasınız?
1: Yoksa hasta mısınız?
0: Hediyelere dokunmamışsınız. Beğenmediniz mi yoksa? Yemeklere de hiç dokunmamışsınız. Onları da mı beğenmediniz? Ah, sahi. Siz yemek yemezsiniz değil mi?"
2: İbrahim putlara birçok şey söyledi. Ama hiçbirinden cevap alamadı. Zaten onlardan bir cevap da beklemiyordu. Ama nedense onlarla alay etmek İbrahim'in hoşuna gidiyordu.
0: "Neden sözlerime cevap vermiyorsunuz? Yoksa beni duymadınız mı?"
1: "Anlıyorum, cevap veremiyorsunuz. Çünkü ne gelişimi gördünüz ne de duydunuz.
0: Ben de böyle söyledim ama insanlara anlatamadım. Mecburen bunu onlara göstermem lazım. Şu elimdeki baltayı görüyor musunuz? Biraz sonra bununla size vuracağım. Benden söylemesi. Yapabiliyorsanız kendinizi savunun."
2: İbrahim elindeki baltayı kaldırıp var gücüyle en yakınındaki puta vurdu. Putun sağ kolu yere düşüp parçalandı. İbrahim bir kez daha vurdu puta. Puttan bir parça daha düştü. Derken put büyük bir gürültüyle salonun ortasına yığıldı. Her bir parçası bir yere saçıldı. İbrahim diğer putlara seslendi.
0: "Arkadaşınızın düştüğü hale bir bakın. Neden ona yardım etmediniz? Elinizden bir şey gelmiyor değil mi? Peki neden o zaman insanların size tapmalarına izin veriyorsunuz?"
1: "Üzgünüm. İnsanların bu yanlışa devam etmelerine daha fazla izin veremem."
2: İbrahim elindeki baltayla diğer putlara da vurmaya başladı. Putlar birer birer kırılmaya, yere yığılmaya başladılar. İçeride sanki deprem olmuştu. İbrahim en son büyük putun karşısına dikildi.
0: "Hadi diğerleri küçüktü ama sen en büyüklerisin. Neden parçalanmalarına izin verdin? O halde bu işin sorumlusu sensin. Arkadaşlarının intikamını almak ister misin? İşte al şu baltayı öyleyse. Senin boynuna asıyorum. Onunla istediğini yapabilirsin. Ha, şunu da söyleyeyim. İnsanlar seni bu halde görürlerse kesinlikle senin yaptığına inanacaklardır.
1: Ne de olsa balta senin boynunda. Artık onlara nasıl bir cevap vereceğini sen düşün."
2: İbrahim puthaneden çıktığında vakit epey ilerlemişti. Dinlenmek üzere bir tepeciye çıktı. Puthaneyi görünce şüphelenerek onu aramaya başlayacaklarını tahmin ediyordu. İbrahim putları parçalayarak insanları dalmış oldukları gaflet uykusundan uyandırmak istedi. O insanlara daha sonra anlatacağı gerçeklerin anlaşılması için böyle bir yola başvurmuştu. Putların gerçekten insanlara bir fayda veya zarar veremeyeceklerini iyice anlatmak için putları kırmıştı. Olaylar İbrahim'in tahmin ettiği gibi ilerliyordu. Panayırdan dönüp putlara sundukları yemek kaplarını almak üzere puthaneye girenler beklenmedik bu manzara karşısında dehşet içinde dışarıya fırladılar. Korku içinde sağa sola koşuşturdular. Kimse olanlara bir anlam veremiyordu. Bugüne kadar böyle bir şeyi ne görmüş ne de duymuşlardı. Puthanenin kendisi sapasağlam ayaktayken içindeki putların parçalanmış olarak yerde sürünmesini kimse açıklayamıyordu. Kısa sürede puthanenin önü ana baba gününe döndü. Herkes birbirine bunu kimin yapmış olabileceğini soruyordu. Ama putlarımız neden kendini savunamadılar acaba diye bir soru sormak kimsenin aklına gelmiyordu. Aradıkları cevabı bulmakta gecikmediler.
0: İbrahim diye bir genç putlarımız hakkında ileri geri konuşuyordu. Bunu ancak o yapmış olabilir. Hem panayıra da gelmedi. Arayıp onu bulun.
2: İbrahim'i aramaya koyuldular.
3: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsanın gönlü engin bir deniz gibidir. Bilgi ise o denizin dibinde yatan değerli bir incidir. İnsan, gönlünün derinliklerindeki o inciyi çıkarıp meydana koymadıkça, o derin denizlerdeki incinin insan için çakıl taşından ne farkı olur? Kara toprak altındaki altın, kayadan, taştan farksızdır. Ancak kazılıp çıkarılır, işlenirse değer kazanır.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

0: صدق الله العظيم.
1: آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إلهي حمدini sözüme sertaç ettim، zikrini kalbime miraç ettim، kitabını kendime minhac ettim. Biz yoktuk var ettin، varlığından haberdar ettin، aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. Ya Rabbi inayetine sığındım، kapına geldim، hidayetine sığındım، lütfuna geldim، kulluk edemedim، affına geldim. Şaşırtma bizi، doğruyu söylet، neşeni duyur، hakikati öğret. Ya Rabbi sevdir bize sevdiklerini، yerdir bize yerdiklerini، yar et bize cümle erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin، sevdin de hilati risaleti giydirdin، makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın، hatemi enbiya kıldın، Muhammed Mustafa kıldın. Salat ve selam، tahiyyatü ikram، her türlü ihtiram âl ve ashabına olsun. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
2: Yasin ve dua.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Sizleri beğenerek takip ediyoruz. Allah razı olsun hizmetlerinizden dolayı. Sizlerden seyreyle güzel ilahisini istiyoruz. Bütün İslam alemine hediye ve armağan ediyorum. Ankara'dan kucak dolusu selamlar.

akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer. Erzurum Kilide ilahisini eşim, kızım, çok sevdiğim torunlarım için gelsin.

Esselamu Aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Yusuf. Yan yüreğim yan ilahisini kıymetli babam için istiyorum. Yayınlarınız harika. Devamını niyaz ediyoruz Rabbimden. Yan

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, acaba peygamberler olmasaydı nasıl olurdu?
2: Olmamış bir şey üzerinden konuşmak hem zordur hem de yararının olup olmadığı tartışmalıdır. Konuşsak bile neticede olmuş üzerinden gitmemiz gerekir. Dolayısıyla gene dönüp olmuşu konuşmamız gerekecek.
1: O zaman oradan başlayalım.
2: Bir olgu ve olayın gerçekliği, birincisi akıl bakımından mümkün olmasıyla, ikincisi ise vakada yani yaşanan hayatta meydana gelmiş olmasıyla bilinebilir.
1: Peygamberler özelinde düşünürsek?
2: Buna göre Yüce Allah'ın peygamber göndermesi akla aykırı değildir. Peygamberlerin tarihi gerçekliği de herkesçe bilinmekte ve kabul edilmektedir.
1: Sorumuza gelecek olursak?
2: Oraya geleceğim. Olmuş bir olguyu olmamış kabul etmek ve onun üzerinden yorum geliştirmek, dediğim gibi öncelikle olanın ne olduğunu anlamaya bağlıdır. Örneğin, evler olmasaydı nasıl olurdu sorusunun cevabı, evin insan için ne anlam ifade ettiğine bağlı olarak cevaplanabilir.
1: Peki buna göre peygamberlerin varlığı ne anlam ifade ediyor?
2: İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi ilahi dinlerin kabul ettiği şekliyle peygamberlik, insanlığın hem bireysel hem de toplumsal yaşantısı için çok önemli kazanımlar sağlamışlar. Dünya tarihine baktığımızda büyük dönüm noktalarının birçoğu peygamberlerin etkileriyle gerçekleşmiştir. Söz gelimi Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve son olarak Hazreti Muhammed'in etkisi üzerinden düşündüğümüzde bunu açık bir şekilde görebiliriz.
1: Ama peygamber olmayanların da dünya tarihinde büyük etkileri olmuş. Örneğin Firavunlar, Nemrut, İskender, Cengiz, Hitler, Stalin, bunlar peygamber olmadıkları halde dünya tarihinde önemli roller oynamışlar ve büyük değişimleri gerçekleştirmişlerdir.
2: Doğru. Ancak bizim söylediklerimiz bunları yanlışlama veya inkar değil, bunlardan daha fazla peygamberlerin etkilerinin olduğudur.
1: Nasıl yani?
2: Şöyle açıklayayım. Konunun bir yönü peygamberlerin varlığı, ikinci yönü ise niçin gönderildikleridir. Onların varlıklarının gerçekliğini tespit ettiğimize göre, niçin ve hangi işlevi gerçekleştirmek üzere gönderildiklerine gelelim.
1: Kıymetli hocam, konudan uzaklaşıyoruz sanki.
2: Tam aksine, konunun tam merkezindeyiz. Sizin söylediğinizle benim söylediğimi birleştirirsek, şöyle bir sonuç çıkar. Tarihte bireysel veya sosyal hayat, büyük ölçüde belli liderlerin etkisiyle şekillenmiştir. Roma'yı kuran bir lider vardır, İskender ve Cengiz bir lider olarak çıkmışlar ve ciddi etkiler meydana getirmişlerdir. Bu örnekleri diğer olaylara, hatta bugünün dünyasına kıyas etmek mümkündür. Demek ki tarihte beşeri veya sosyal hayatı belirleyen liderlerdir. Bu değişimler kimi zaman bir buluşla, kimi zaman sosyal yaşantıya yön veren bir faaliyetle, kimi zaman da meydana gelen çatışmalarla gerçekleşmiştir. Bu liderlerden bir kısmı sadece dünyevi çıkar ve görüntü oluştururken, bir kısmı bunun yanında insanın öte dünyasına yönelik çaba ve çalışma içerisinde olmuşlardır. İşte bu ikinci grup liderler, peygamberlerdir. Peygamberleri diğerlerinden ayıran bir başka özellik ise, amaçlarının dünyevi hakimiyet oluşturmak değil, dünyada insanca hayat sürmenin yol ve yöntemini göstermek, ahirette yaratıcının huzuruna görevini yapmış olarak çıkmanın önemini bildirmektedir.
1: Söylediğinizden peygamber bir liderdir ama salt otoriter bir lider değildir anlaşılıyor.
2: Onlar için otorite bir gereklilik veya zorunluluk hali söz konusu olduğunda başvurulan bir araçtır, asla amaç değildir. Söz gelimi Hazreti Musa Firavun'u tahtından indirmeye gitmemiş, bilakis Rabbini tanımasını, Yahudi toplumuna yaptığı zulme son vermesini, bütün insanlara adil ve hakkaniyetli davranmasını söylemiştir. Eğer Firavun bu söylenenleri yerine getirmiş olsaydı, Hazreti Musa'nın görevi tamamlanmış olacaktı, çatışma ve çekişme yaşanmayacaktı ve Firavun da yerinde kalacaktı. Hazreti İsa'ya gelince, onun zaten böyle bir talebi asla olmamış ama onun etkisi yüzyıllar sonra gerçekleşmiştir. Takipçileri Roma'yı dize getirmişler, Hristiyanlaştırmışlar Ama maalesef onlar da dünyevi iktidar sarhoşluğuyla dinlerini Romalılaştırmışlardır.
1: Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirsek?
2: Aynı şey. Hiçbir zaman Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mekkelilere gidip ben lider olacağım demedi. Hatta davasını terk etmek karşılığında seni lider yapalım teklifi onlardan geldi ama o bunu reddetti. Çünkü onun gönderiliş amacı rahmet ve adalet getirmekti. Şirk toplumunun zulüm ve çarpıklığını devam ettiren bir liderlik, onlara benzeyerek kendi kimliğini ve görev amacını inkar etmek anlamına gelirdi.
1: Ama Medine'de lider oldu.
2: Söyledim ya, bu tür gelişmeler bir gerekliliğin ve zorunluluğun sonucudur. Müşriklerin baskı ve eziyetleri karşısında Hazreti Peygamber ana vatanından ayrılmak zorunda kalmış ve gittiği yerde yeni bir yurt bulma ve kurma ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir. Bu faaliyet içerisinde etrafında toplanan inananlarına liderlik yapması da bir zorunluluktu. Ancak hiçbir zaman salt bir lider gibi davranmamış, güç ve otorite sahibi olduğunda da dönemin krallarının davranış kalıplarını benimsememiştir. Nitekim Medine'ye hicrette bütün din ve inanç gruplarının bir arada yaşamasını öngören Medine Sözleşmesi'ni gündeme getirmiş ve sonuna kadar da o sözleşmeye bağlı kalmıştır. Şayet müşrikler ve Yahudiler hıyanet etmeselerdi ve bu sözleşmeye bağlı kalsalardı, hiçbir sorun çıkmadan birlikte yaşayacaklardı. Özellikle Yahudiler her fırsatta hainlik peşinde olmuşlar, en son Müslümanları kökten yok etme amaçlı müşriklerin Hendek kuşatmasında düşmanla işbirliği yaparak hainliğin en kötüsüne imza atmışlardır. Onların bu hainlikleri sürgün edilmelerine yol açmıştır. Öte yandan eğer Hazreti Peygamber salt lider gibi davransaydı, 10 yıl kendisine zulmeden ana yurdu Mekke'den ayrılmasına sebep olan ve ayrılırken bile suikast planları kuran, Medine'ye hicret ettiğinde de kendisini rahat bırakmayan Mekkeli müşriklerden intikam alırdı. Ama o, Mekke'yi fethettiğinde hepsini bağışlamış, hakkında ölüm kararı verdiği Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi bile eşinin ricası üzerine affetmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa ne hazine ne de servet peşinde koşmuştur. Vefat ettiğinde de maddi miras bile bırakmamıştır. Üzerinde görülen fedek arazilerini bile Hazreti Ebu Bekir, "Peygamberler miras bırakmazlar, onların geriye bıraktıkları Müslümanlara sadakadır" hadisi gereği tamamen kamu yararına tahsis etmiştir. Zaten onu gönderen ilahi irade şöyle söylemesini istemiştir. "De ki, ben sizin gibi bir insanım. Şu var ki ilahınızın tek bir ilah olduğu bana vahyolunuyor." Demek ki onun görevi liderlik yapmanın ötesinde insana insanlığını, insanca yaşamasını ve Rabbine olan görevini hatırlatmaktır.
1: Kıymetli hocam, peygamberler gelmeseydi demiştik.
2: Peygamberler gelmeseydi, işte bu saydığımız görevler yapılmamış, onların insanlığa bıraktığı ilim ve kültür mirasından mahrum kalınmış olurdu. Dünya tamamen güç peşinde koşan, ülkeleri istila etmeyi ve salt otorite kurmayı amaçlayan liderlere kalırdı. Firavun, Nemrut, İskender, Cengiz, Napolyon, Hitler, Stalin, Mussolini bunların örnekleridir. Bunlar istila ve güç gösterisi dışında insanlık adına hangi yararlı bir iş yapmışlardır? Günümüzde emperyalist devletlere bir bakın. Göçler, kıyımlar, yoksulluk, gelir dengesizliği, adaletsizlikten öte insanlığa ne sunabilmektedirler? İşte Irak, Suriye, Filistin, Yemen, Arakan, Afganistan, Afrika ve Güney Amerika acaba neden güneyden kuzeye, doğudan batıya doğru bir kavimler göçü yaşıyor günümüzde? Neden Güney Amerika, Afrika ve Asya halkları hayatlarından memnun değil? Neden Kuzey Amerika ve Avrupa bu kavimler göçünden korkuyor? Çünkü biri kaybettiğinin peşinde, öteki elde ettiğini koruma derdinde.
1: Bunlar doğru ama bir otorite olmadan da düzen sağlamak imkansız.
2: Söylemek istediğimiz tam da bu. Çünkü sosyal yapı çatışma ve dayanışma üzerine kurulmuştur. Çatışma ve dayanışma, düzen ve dengeye kavuşturulmazsa kargaşa ve dengesizlikler ortaya çıkar. Bu da zulümlere ve zararlara yol açar. Öyleyse otorite şart. Ama bunun hak ve adalet esaslı olması gerekir. Aksi takdirde otorite bir zulüm aracına dönüşür. İşte peygamberler otoriteyi ortadan kaldırmaya değil, bunun hak, adalet ve merhamet esası üzerine kurulmasını telkin ve tembih için gelmişlerdir. Hiçbir peygamber salt otorite peşinde koşmamıştır. Sultan peygamberler olan Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman bile sürekli hak ve adalet titizliği içinde görevlerini yerine getirmişlerdir. Küçük bir aksaklık durumunda bile ilahi ikaza maruz kalmışlardır.
0: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti, dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden.

Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah cümlemize hayırlı ömürler nasip eylesin. Ömür bereketini yine rızası doğrultusunda kullanabilecek bir iradeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Karabük vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Orada Köprülü Mehmet Paşa Camii Şerifi bizleri ziyaret etmemiz için beklemekte. Kıymetli dostlar, Karabük ilinin Safranbolu ilçesinde bulunan klasik Osmanlı mimarisiyle inşa edilmiş, dini ve harikulade muhteşem bir şekilde sanatsal olarak tezyin edilmiş bir mimari yapıdır efendim Köprülü Mehmet Paşa Camii Şerifi. Camii Şerif, Köprülüler devrini başlatmış olan Osmanlı Sadrazamı Köprülü Mehmet Paşa tarafından miladi 1661 ve 1662 yılları arasında yaptırılmış. Safranbolu'nun en önemli tarihi yapılarından biri olan bu muhteşem eser, çevresindeki medrese, kütüphane, şadırvan ve hamamla birlikte bir külliye şeklinde karşımızda durmakta. Efendim, Safranbolu'nun en önemli tarihi mekanlarından olan Köprülü Camii Şerifi'nin yapılış nedeni, Sadrazam Mehmet Paşa'nın başından geçen ilginç bir olaya bağlanmakta. Aslen Arnavut olan Paşa, devşirme yoluyla saraya alınmış. Sonraları önemli devlet kademelerinde görev yapmış. Vezirliği zamanında Safranbolu'ya sürgün edilmiş. Sürgün yıllarında bu sıkıntılı süreçten kurtulması halinde bir cami yaptırmayı adamış. Ve çok kısa bir süre içerisinde sıkıntılarından ve sürgün hayatından kurtulmuş. Köprülü Mehmet Paşa adağını gerçekleştirmek üzere Safranbolu'daki Cami-i Şerif'in inşaatı için emir vermiş. Cami-i Şerif'in herhangi bir yazıtı bulunmadığı için yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor. Lakin Paşa tarafından gönderilen el yazması Kur'an-ı Kerim'den Cami-i Şerif'in 1662 yılında ibadete açıldığı anlaşılıyor. Kıymetli dostlar, kemerli kapıdan avlusunun içine girildiğinde burada asıl ibadet mekanı olan Cami-i Şerif'in yanı sıra bir adet muvakkithane binası, güneş saati ve bir şadırvan mevcut, onu görüyoruz. Yapıya bağlı bir de arasta bulunmakta. Avludaki yapılara kısaca değinmek gerekirse efendim, basitçe Cami-i Şerif kare planlı bir harimi ihtiva eden, dışarıdan payandalarla desteklenen, sekizgen kasnaklı tromplarla geçilen miğfer şekilli bir kubbeden oluşmakta. Kubbe ve Cami-i Şerif önündeki beş gözlü son cemaat yerinin beşik tonozları kurşun kaplı. Yine de Köprülü Cami-i Şerifi, Safranbolu'nun en büyük Cami-i Şerifi ve şehrin en önemli Osmanlı yapılarından biri olarak ayakta durmaya devam etmekte. Yapının içine girildiğinde dikkatimizi çeken ilk şey 19. yüzyıla ait olan görkemli kalem işi süslemeler. Fakat ayrıntıyla incelendiğinde aslında yapının dışı gibi iç kısmının da oldukça sade olduğu görülüyor. Mihrap nişi oldukça basit ve sade olarak dizayn edilmiş. Ancak bu basitlik nişin çevresine çeşitli süsleme elemanlarının konulmasıyla giderilmeye çalışılmış. Kıymetli dostlar, yapım sonrası dönemde Cami-i Şerif 17. yüzyılın mimari özelliklerini belirgin biçimde taşıyan bir eser olarak değerlendirilmekte. Avlusunda yer alan şadırvan, güneş saati, kütüphane ve muvakkithane gibi ek unsurlar bu muhteşem yapının külliye niteliğini taşıdığını ve bu şekilde kullanıldığını göstermekte bizlere.

0: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 1970'li, 1990'lı ve 2010'lu yıllarda restore edilmiş efendim bu yapı. Cenab-ı Allah yaptırandan, burada ibadetle tatile meşgul olanlardan razı olsun. Kıymetli dostlar, bugün de tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay ikihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili bir katle hasbihal ettim. Deyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Mucuğuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale,

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey dost! Bil ki her nimetin ardında onu bize sunan yüce bir lütufkarın eli vardır. Gönül gözüyle bakınca her nimet birer pınar misali akar ve bize ulaşır. Bu pınardan kana kana içmek, nimetin tadına varmak elbette güzeldir. Lakin asıl güzellik bu nimeti göndereni hatırlayıp şükretmekte gizlidir. Şükür gönlümüzün Rabbimizle buluştuğu bir kapıdır. O kapıdan geçtiğimizde sadece nimeti değil, o nimeti gönderenin sonsuz rahmetini de hissederiz. Nimete şükretmek, nimetin kendisinden daha kıymetlidir. Çünkü şükür, gönülleri arındırır ve yüceltir. Şükretmek sadece dilde değil, amelde de olmalıdır. Her şükür bir ibadet gibi yapılmalı, kalpten gelmeli ve eylemlere yansımalıdır. Ey gönül dostu! Söylediklerime kulak ver, sen aklını başına al da şükür tuzağıyla nimet avla. Gönlünde şükür ateşini yakan iç huzuruna erer. Dünyaya daha geniş bir pencereden bakar. Her nimetin ardında bir rahmet gizlidir ve her rahmet şükredilmek ister. Nimeti görebilmek, ona layıkıyla şükretmekle mümkündür. Öyleyse her nimette onu hatırla ve şükrünü dilinden düşürme. Zira şükür nimetin en güzel süsüdür ve o süs her şeyi daha parlak ve anlamlı kılar.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Allah yüce kitabımızda farklı ayeti kelimelerde insan olarak bizlerin belli özelliklerini belirtir, dile getirir, dikkatimize sunar. Onlardan bir tanesi İsra suresinin 11. ayeti kelimesinde yer alır. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimede iki farklı vurgu dikkatimize sunuluyor. Birincisi şu, insan bazen şerri de iyi ve güzel bir şey gibi maalesef isteyip talep edebiliyor. Halbuki müminin duasında bir şerri, bir kötülüğü, bir günahı talep etme asla yer almamalıdır. Ayetin bir diğer vurgusu kısmı ise insanın aceleci olduğunu bize öğretiyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün arkadaşlarıyla beraber otururken onlara şu bilgiyi verir. İnsan dua ederken duasında şerri istemez ve acele de etmezse Allah duasını kabul eder der. Yanında bulunan arkadaşları, ya Resulallah, şerri, günahı istememeyi anladık. Duanın kabul olmasına engel olan acele nedir diye sorduklarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuyu arkadaşlarına ve bizim dikkatimize sunar. Buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insan bazen dua eder, imtihan gereği duası kabul olmaz, gecikir, tehir edilir ve bunun neticesinde o da benim duam kabul olmuyor zannına kapılarak, bu düşünce içerisine girerek duayı terk eder, bırakır ve duasında aceleci davranmış olur. İşte bu hal onun duasının kabul olmasına engel bir tavırdır der. Kıymetli kardeşlerim, her birimizin yaptığı duaların kabul olduğunu düşünün. Böyle bir şey dünya hayatının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için mümkün değildir. Herkes para, herkes makam, herkes servet istese, yeryüzünde herkes para, mülk, servet sahibi olsa, makam sahibi olsa, herkes yüksek mevkilerde istihdam edilse, dünyada hayat ve yaşam sürebilir mi? Süremez elbette. Cenab-ı Allah kimimizi varlıkla, kimimizi yoklukla, kimimizi makamla, kimimize makamı nasip etmeyerek imtihan ediyor etmekte. Bütün bunların bir sınav olduğunu ve bize verilen her şeyde bir hayır olduğunu, verilmeyen şeylerde de bir hayır ve hikmet olduğunu asla ve asla zihnimizden çıkartmamalıyız. O yüzden hadis olarak da rivayet edilen ve bizim geleneğimizde çok anlamlı ve kıymetli olarak var olan olanda hayır vardır ifadesi, cümlesi bizim hayatımızı, yaşantımızı kolaylaştıran çok önemli bir değerdir. Var olanda hayır olduğunu düşünerek Cenab-ı Allah'a tevekkül etmek oldukça önemli. Bazen talep edip arzu ettiğimiz şeylerin bugün olması, bugün gerçekleşmesi bizim lehimize olmayabilir, bir şerdir belki o bizim için ama biz hayır gibi talep ederiz. Zira insan aceleci bir varlıktır. Anında görmek ister. O yüzden ayet-i kerime öyle bitiyor. Ve kânel insânu acûle. İnsan acelecidir diyor Cenab-ı Allah. Aceleci olduğu için ahireti tercih etmez. Dünyayı, bugün elinde olanı, gördüğünü, yaşadığını tercih eder uzakta olana. O yüzden dünya için ahiretini kaybeder, ahiretinden vazgeçer, sonra olandan, sonra gelecek olandan vazgeçer insan maalesef. İnsanın aceleci oluşu farklı kayıpları içerisine düşmesine de neden olabilmektedir. Şunu unutmamalıyız ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirdiği üzere dikkat ve temkinli hareket etmek, yani teenni ile hareket etmek Cenab-ı Allah'tandır, Rahman'dandır. Acele etmek ise şeytandandır. Aceleci davranmak maalesef
şeytani bir tavır ve erdemdir, fiildir. Dolayısıyla

0: İnler olarak bizler hayatın akışı içerisinde hiçbir şeyde aceleci olmamalıyız. Yapmış olduğumuz duaların kabul olmadığı zannı ve düşüncesiyle asla dua etmeyi, yalvarmayı, yakarmayı bırakmamalıyız. Ve dua ederken bir günahı, bir haramı asla talep etmemeli, asla dile getirmemeliyiz. Bazen kardeşlerimiz haram olan, günah olan, yasak olan bir eylemin veya bir kazancın kendisiyle buluşması için dua edebiliyor. Bu bir yanlıştır ve doğru bir fiil değildir mümin için. Müslüman asla bu hale gelmemeli. Bu aceleciliğimiz sebebiyle hak ettiğimiz nimetlere bu dünyada kavuşmayı arzu ediyor. Bazı sıkıntıların, azapların, kötülüklerin, cezaların da insanlara bu dünyada verilmesini arzu ediyoruz. Ama unutmamalıyız ki dünya mutlak adaletin tecelli edeceği bir alem değil ve hesabın görüleceği ve insanın yaptığı eylemlerin cezasıyla karşılaşacağı alem değildir. Aceleciliğimiz bizim beklentilerimizi dünyada olsun düşüncesine sevk edebiliyor ama asıl ceza, asıl yapmış olduğumuz eylemlerin karşılık bulacağı mekan ahiret yurdudur ve iyi ve kötü amellerimizin neticesiyle mutlak günde, o günde elbette buluşacağız. Rabbim bizleri dua ederken iyiliği, güzeli, hakkı, hakikati, doğruyu, hayırlı olanları talep eden, şer, haram ve kötülüklerden uzak duran, onları talep etmeyen ve duasına da sabırla devam edip duada sebat gösteren müminlerden eylesin. Dualarımız kabul olsun efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene. Ey yolunda sevinçle ilerleyen genç! Doğruluk yolundan şaşmamaya çaba göster. Gençliğin boşa gitmesin. Ondan yeteri kadar yararlanmayı bil. Gençliğini değerlendir. Çünkü ne kadar sıkı tutarsan tut, o bir gün elinden kaçar. Sende gençlik gücü varken boşa harcama. İbadetten hiçbir zaman geri durma.

kaldı. Kendime de soruyorum, kalbin sahibine sahipliği kadar yer açabildik mi? Her bir günahla katılaşıp kararan kalpleri istiğfar ve tövbeyle yıkayıp arındırabildik mi? Hırsın, öfkenin, adavetin mahkum edip bir çıkmaz sokağa mecbur edilen kalplerimizi sevgi pınarından akan muhabbetle besleyebildik mi? Neden zihninin prangalarını kalbine de taktın? Yoksa kalbinde sana da mı yer kalmadı? Sen de mi kendini kendinde ağırlayamaz oldun yoksa? Sen misin yük olan kalbe, yoksa kalp mi yük oldu sizde? Ses verirken her dem size, duymazsan bu sesi şayet, en büyük nadanlık sizde. Bir öfke girdabında dahi seni tutup çıkaracak kalbine, inan çok yazık ettin. Ne kadar saklasan da öfkeni, kalbin aynasında okunduğunun farkında değilsin besbelli. Sür, çıkar ayarı dilden, ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan demiş Şemseddin Sivasi. Değer verdikleriniz için rezerve edilir mekanlar. Ya senin değerlin, hangi mekanın ve makamın rezervesi için beklemekte? Evet, kalbinizde ne kadar yer kaldı? İpin ucuna dizilmiş zerzevatı boynuna asıp gezene bakıp da gülersin. Ya kalbine taktıklarını biri sana gösterse ne dersin? Değer mi sana verilen bu hediyeyi başka türlü değerlendirmek, haddi aşıp değersizleştirmek? Bilemedim ben beni, bilseydim beni, incitir miydim seni? Körler, sağırlar, dilsizler aleminde konuşturmaz mıydım her zerreni? Sen konuş benim yerime, dile gelsin gönlüm dilimle. Yer aç kalbinde hem kendine hem tüm evrene.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün mescitte öğle namazını bekliyorduk. Yalın ayak bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yunabalarını başlarına geçirivermişlerdi. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez peygamberimizin yüzünün rengi değişti.
2: Hay Allah! Nereden geliyorlarmış öğrendiniz mi?
1: Mudar kabilesine mensuplarmış.
2: Yokluk çok zor bir şey.
1: Öyle. Peygamberimiz önce evine girdi. Zannediyorum onlara verilebilecek bir şey var mı diye baktı ama eli boş çıktı.
2: Elinde olsa muhakkak paylaşırdı. Bulabildiklerim bunlar.
1: Ben de bunları bulabildim. Şimdi hepsini tek bir torbaya dolduralım. Sen tut şunun ucunu.
2: Peki.
3: Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan peygamberimiz, hayırlı bir işe öncülük etmenin ne büyük bir sevaba sebep olduğunu şu sözlerle müjdeledi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez.
4: Bu hale geldiğim zaman bana zihar yaptı. Sen bana annem gibisin dedi. Ama dediğim gibi aklı gelip gidiyor. Ettiği sözden pişman oldu.
5: Havle kocasıyla ilgili konuşurken o kadar kısık sesle konuşuyordu ki söylediklerinin bazılarını ben bile duyamıyordum. Allah'sa şöyle buyurdu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
0: 109. Bölüm.
3: Medine'de ashab-ı kiramdan bir zat uzun zamandır hastaydı. Ailesi durumu hakkında endişelenmeye başlamıştı.
6: Anne, babamın durumu iyiye gitmiyor. Başka bir hekim mi bulsak?
7: Bilmiyorum ki yavrum işe yarar mı? Eriyip bitti baksana. Adeta bir kuş yavrusuna döndü. Hadi bir lokma çorba içsen. Hadi canım. Şunu içmeye çalış. Bak iyice halsiz düştün.
6: Bir de süt içirmeyi deneyelim. Belki iyi gelir.
7: Keşke yavrum, keşke iyi gelse. Beni çok üzüyorsun. Ne olur şundan yemeye çalış. Bir lokma da olsa boğazından bir şey geçsin.
8: Yiyemiyorum hanım. Yutkunamıyorum.
7: Amr, kapıya bak oğlum kim gelmiş.
9: Anne, Resulullah geldi.
7: Resulullah mı geldi? Buyur ettin mi içeri? Hoş gelmiş, safalar getirmiş.
9: Müsait misiniz diye sormamı istedi.
7: Tabii müsaitiz. Buyurun ya Resulallah. Sizi görmek ne güzel. Hoş geldiniz. Az önce uyanıktı. Şimdi dalmış. Bak, seni görmeye kimler geldi? Aç gözlerini.
8: Hayal mi görüyorum? Karşımdaki Allah'ın elçisi mi?
7: Ta kendisi. Seni ziyarete gelmiş.
8: Ya Resulallah, hoş geldiniz. Sizi görmek benim için en büyük hediye.
3: Allah Resulü hastanın halini görünce çok üzülmüştü. Yanında bir müddet kaldıktan sonra ona, herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu.
8: Evet, Allah'ım beni ahirette neyle cezalandıracaksan, onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum.
3: Bu cevap üzerine peygamberimiz şaşkınlığını ifade etti ve böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı. Sonra ona, Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti. Hudeybiye gününde Müslümanlara katılmak isteyen Ebu Cendel, anlaşma şartları gereği müşriklere teslim edilmişti. Peygamberimizin ısrarlı talebine rağmen babası Süheyl, oğluna merhamet göstermeyince, diğer Kureyşliler Ebu Cendel'i koruma sözü vermişler. Böylece Ebu Cendel, babası Süheyl'in elinden kurtulmuştu. Şimdi başka bir evde hapsediliyordu. Ebu Cendel'i sık sık ziyaret eden kardeşi Abdullah da Müslüman olanlar arasındaydı.
10: Abi, abi.
11: Abdullah mı bu? Abdullah, sen misin?
10: Evet abi, benim. Pencerenin yanına yaklaşsana.
11: Bir görün olmasın seni.
10: Merak etme, kimse yok etrafta. Nasılsın?
11: Hamdolsun daha iyiyim. Yani babamın yanında olduğumdan daha iyi.
10: Zincire vurmuşlar seni yine.
11: Evet, babam tembihlemiş. Beni ellerinden kaçıracaklarından korkuyor.
10: Sana çok kızgın. Biraz zaman geçince öfkesi de geçer, merak etme.
11: Yok, sıkıntım yoksa merak etme. Burada bana gerçekten nazik davranıyorlar. Bir müddet sonra bunları da çıkarırlar.
10: İnşallah. Sabret abi. Allah bir çıkış yolu gösterecektir.
11: İnşallah aslanım. Nasılsınız? Annem, ablam nasıl?
10: Annem babamı sakinleştirmeye

0: çalışıyor. Senin başına gelenlerden dolayı çok üzgün. Ablam da senin için dua ediyor.
1: Babam sizin de Müslüman olduğunuzu bilmiyor değil mi?
0: Hayır, bilmiyor. Öğrense deliye döner.
1: Evet, aman dikkat edin. Kaç ay oldu daha benimkini hazmedemedi.
0: Sana güzel haberlerim var.
1: Hayırdır, ne oldu?
0: Senden sonra Ebu Basir Medine'ye kaçmış.
1: O da uzun zamandır bir yolunu bulup işkenceden kurtulmaya çalışıyordu. Ne olmuş sonra? Anlatsana. Ulaşabilmiş mi Medine'ye? İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir.
0: Yo, çok şükür sağ salim ulaşmış.
1: Onu da rahat bırakmamışlardır tabii.
0: Evet, peşinden Huneys'te bir adama gitmiş. Peygamberimize anlaşma metnini hatırlatarak iadesini istemişler. O da ihanet edemeyeceğini söyleyerek Ebu Basir'i teslim etmiş.
1: Çok zor bir durum. Beni de teslim etmeyi hiç istemedi ama mecbur kaldı. Sonra ne olmuş?
0: Asıl olay bundan sonra başlıyor. Ebu Basir söylenenleri yapıp onlarla Mekke yolunu tutmuş. Ama çok geçmeden Huneys'in işini bitirip kaçmış.
1: Ne diyorsun?
0: Gerçekten. Medine'ye geri dönüp peygamberimize olan biteni anlatmış ve İz tarafına kaçmış. Orada bir ormanlık alana yerleştiğini söylüyorlar. Gözlerden uzak yaşıyormuş. Kimse de yanına yaklaşmaya cesaret edemiyormuş.
1: Helal olsun kardeşime. O önüne geleni devirebilecek güçtedir. Allah gücünü kuvvetini arttırsın.
0: Amin. Abi, biliyorsun yalnız değilsin. Senin gibi birçok insan var Mekke'de. Hepsi fırsat kolluyor. Ebu Basir'in yanına gitmek istiyorlar.
1: Medine'ye giremeyeceğimize göre bu çok iyi bir fikir.
0: Sen de buna göre bir plan yapmalısın.
1: Haklısın. Çok teşekkür ederim. Bana büyük bir müjde verdin cidden.
0: Biri yaklaşıyor sanırım. Ben gideyim. İlk fırsatta yine gelirim.
1: Tamam. Hadi yakalanmadan git. Allah'a emanet ol.
2: Ebu Cendel, Ebu Basir'in saklandığı mekanı öğrendiği andan itibaren kaçış planları yapıyordu. Nihayet beklediği fırsatı yakaladı ve zincirlerinden kurtulup Mekke'deki diğer Müslümanlardan bazılarıyla şehrin dışındaki kayalıklarda buluştu.
3: Bir gelen var, saklanın. Kayaların arkasına geçin. Gelen bir yaya, atı yok. Görebildiğim kadarıyla silahı da yok.
4: Bu saatte peşimizden kimsenin geleceğini sanmam. Ebu Cendel olmasın. Abdullah onu da bize katılacağını söylemişti.
3: Olabilir. Sen de bir baksana, tanırsın belki.
4: Dur bakayım. Evet, o Ebu Cendel.
3: Ah, çok şükür.
5: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin.
5: Çok şükür size kavuştum. Neredeyse yakalayamayacaktım sizi.
4: Hoş geldin kardeşim.
6: Hoş geldin Ebu Cendel.
5: Hoş bulduk.
4: Seni bir gören olmadı ya.
5: Merak etmeyin, kimse görmedi beni.
6: Hamdolsun. Hamdolsun.
4: Bundan sonra yaşamımız bambaşka olacak.
7: Kimseye inancımız yüzünden hesap vermek zorunda değiliz artık.
6: İşkence yok, hapis yok. Özgürce yaşayabileceğiz.
7: İnşallah. Elimizi biraz çabuk tutmalıyız yalnız. Gün ağarmadan gidelim ki yol alalım.
5: Evet, kaçtığımızı fark ederlerse peşimize adamlarını salacaklardır.
7: Farklı bir güzergah takip edeceğiz. Önce Mekke'nin güneyine doğru ilerleyip oradan sahil şeridine ineceğiz. Orada birkaç gün oyalandıktan sonra Ebu Basir'in yanına varırız Allah'ın izniyle.
6: İnşallah. Allah yardımcımız olsun. Allah,
5: Allah. Hadi biz.
2: Ebu Cendel'in kaçtığı haberi kısa sürede Mekke'de yayılmıştı. Babası Süheyl bunu öğrendiğinde deliye döndü.
8: Bana onu zapt edeceklerine söz vermişler. Ellerinden kaçırdılar. Şimdi ben nereden bulacağım onu?
9: Sakin ol Süheyl.
8: Gitme kadın. Nasıl sakin olurum kadın? Oğlumu elimden aldılar ve onun kaçmasına göz yumdular.
9: Oğlun olduğu yeni mi aklına geldi? Çocuğa aylardır etmediğin kalmadı.
8: O benim onurumu çiğnedi. Gururumu ayaklar altına aldı. Atalarımızın inanışlarını yok saydı. Üstüne üstlük Muhammed'in yanında beni küçük düşürdü.
9: Artık seni küçük düşürecek bir oğlun yok. Ne olurdu babalığını tam yapsaydın da çocuk evimizden ayrılmak zorunda kalmasaydı.
8: Ben iyi bir babayım. Sadece onu yanlış inançlardan korumak istedim. Oysa burnunun dikine gitti, hayatını mahvetti.
9: Hayır Süheyl, yanılıyorsun. Sen bizim hayatımızı mahvettin. Oğlumu bir daha görebilecek miyim acaba? Bunlar hep senin kırılmaz inadın ve kibrin yüzünden oldu. Yuvamız dağıldı.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Geminin içindeki su gemiyi batırır. Geminin altındaki su gemiyi kaldırır, sırtında taşır. Ağzı kapalı desti, uçsuz bucaksız denizin üstünde, içi hava dolu bir şekilde yüzer durur. Gönlünde dervişlik havası, aşk havası bulunan kimse de, dünya denizinin üstünde batmadan durur. Şu halde gönlü min ledün ilmiyle, yani ilahi aşk havasıyla doldur da, onun ağzını bağla ve mühürle.

0: Din ve Hayat az sonra.
1: Hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Saf.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Bulunduğunuz mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili dostlar, bugün kabir ahvalinin hallerinden sonuncusuyla, kabir nimetiyle sizlerle birlikteyiz. Kabir hayatı konusunda inanılması gereken hususlardan biri de Cenab-ı Hakk'ın berzahta müminlerin nimetlendirmesidir. Kabir nimetinin varlığı, ayetler ve manevi tevatür derecesine yükselen hadislerle sabittir. Kabir azabı geçici ve devamlı olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Kabir nimeti ise daimi olacak ve kıyamete kadar sürecektir. Kabir azabında olduğu gibi kabir nimeti de sadece Muhammed ümmetine ait bir husus değildir. Aynı zamanda söz konusu nimet sadece kabre gömülenlere veya mükellef olanlara da özgü değildir. Nimeti hak etmiş olanlar kabre konulmasalar bile öldükten sonra bu nimete kavuşacaklardır. Yine sevgili dostlar, şunu da belirtmemiz gerekir ki Kur'an-ı Kerim'de iyilik yapanlarla kötülük yapanların gerek dünya hayatlarında gerekse bunun ötesinde eşit tutulmayacağı haber verilmekte. Buna göre günah işleyenler azaptayken iman edip salih amel işleyenlerin de nimet içinde bulunmaları gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda düşmanla savaşırken öldürülüp şehit olanların aslında ölü değil diri oldukları ve Allah'ın nimetlerine mazhar kılındıkları ifade edilir. Bu ilahi beyanda yer alan husus kıyamet gününden öncesine yani berzah hayatına ait olduğuna göre kabir nimetidir. Diğer bir ayette Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Hakikatte onlar diridir. Fakat siz idrak edemezsiniz buyurulmaktadır. Bu ayetlerde söz konusu edilen hayatın gerçek hayat olup rızıklanmalarının da berzah aleminde devam ettiği hususunu ehli sünnet alimleri ittifakla kabul etmişlerdir. Aynı ayetler kabir hayatında azabı olmayan diğer müminleri de içerir. Buna göre kabir ve berzah aleminde sadece şehitler değil, derece ve mertebelerine göre bütün müminler nimetlere kavuşturulacaktır. Şehitlerin özellikle zikredilişi onların Allah katındaki yüksek mertebelerine işaret etmek içindir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde müminin ruhu diriltileceği gün cesedine dönünceye kadar cennet ağaçlarından yiyen bir kuştur buyurmuştur. Buna göre itaatkar müminler de kabirde nimetlere mazhar kılınacaktır. Ayrıca Resul-i Ekrem Efendimizin müminin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye benzetişi de kabir nimetinin varlığını kanıtlar. Çünkü karanlık ve küçük bir çukurun güzel bahçeye dönüşmesi en güzel nimetlerden biridir. Kabrin mümin için aydınlatılacağını bildiren hadisler de kabir nimetinin varlığına delalet etmektedir. Çeşitli hadis kaynaklarında kabir hayatında müminlere verilecek nimetlere de temas edilmekte. Mesela müminin ruhunun rahmet melekleri tarafından 7 kat semaya yükseltilmesi, kabir sorgusunun ardından mümine